0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
3: 103.6 FM. Thank you for your love.

0: çoğul.
1: Farklı bir duygu, farklı bir tat.
2: 103.6
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Merhabalar, Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyaya hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyanın gençleri, genç kalanları.
1: Gençleriyle ilgilenenleri.
0: Kendini hep genç hissedenleri.
1: Her zaman.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün yine başka bir dünyada bazı küçük değişikliklerle kendimizi ve dolayısıyla da dünyamızı değiştirebileceğimizi göreceğiz. Bugün konumuz resim.
1: Resim.
0: Bu konuyu neden seçtik? Çünkü öğrencilerden çokça soru geliyor. Gamze biliyorsunuz görsel sanatlar öğretmeni, eğitmeni, aynı zamanda neydi? Sanat terapisti.
1: Sanatla terapi, resim modülü.
0: Evet.
1: İlgileniyorum.
0: Ve aynı zamanda da kendisi zaten ressam, kendi resimleri var. Aynı zamanda tasarlayabiliyor falan filan. Böyle yetenekleri var, çok gıpta ediyorum. Benim resimle alakalı yeteneğim çöp adam çizmekten ibaret.
1: Ama her şey bundan da başlayabilir.
0: Tabii çöp adam önemli canım yani. Dünya neticede çöp adamla başladı yani.
1: Ya, çok güzel bir kiraz natürmortu yapmıştım. Kiraz sepeti natürmortu.
0: Ben mağara duvarlarına resim çiziyor olsaydım çöp bizon falan çizerdim herhalde. Böyle bilmiyorum yani. Neyse. Evet Gamzacığım. Şimdi bugün soruları ben soruyor olacağım. Gamze anlatıyor olacak.
1: Evet.
0: Ondan sonra sizin de bu arada sorularınız varsa lütfen bize yazın.
1: Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com.
0: Öncelikle neden bu konuyu anlatıyoruz? Çünkü sürekli olarak hobiniz olması lazım. Mutluluk hormonları buna lazım. İşte yani mutluluk hormonları için lazım. Sonra hobilerimizi yaptığımız zaman beynimiz belirli yönde gelişiyor. Üretmeyi öğreniyoruz. Stres seviyemiz azalıyor. Aynı zamanda hobilerimiz bizim ileride mesleğimiz haline gelebiliyor. Meslek değiştirebiliyoruz. Bunlardan bahsettik. Aynı zamanda zamanımızı daha iyi yönetmek için günlük olarak hobilerle de ilgilenmemiz gerekiyor dedik. Sonra dramadan bahsetmiştik hobilerin içinde. Farklı şeylerden bahsetmeye çalışıyoruz ama bugün konumuz resim. Neden resim? Çünkü en sevilen hobilerden biri herhalde, değil mi?
1: Evet, yani buna her zaman aslında şöyle bir şey geliyor işte. Benim çocuğumun çok yeteneği yok bu konuda. Veliler kendileri için de söyleyebiliyorlar. Bu konuda benim çok yeteneğim yok. Nasıl başlayabilirim diye. Ben buna kesinlikle yetenek olması şart olduğunu düşünmüyorum. Zaten eğitim verirken de bu şekilde velilerimle, öğrencilerimle konuşuyorum.
0: Peki Gamzeciğim, şimdi öncelikle sana şunu sormak istiyorum.
1: Evet.
0: Sen yetenekli olduğunu ne zaman anladın?
1: Ben aslında böyle toz bulutuyken her şey... Babamın bir günlüğünden askerde yazmış olduğu, çizmiş olduğu bir günlüğü elime geçirerek başladım buna. Çok hoşuma gitti onun o zaman çizdikleri, böyle portreler vardı. Sonrasında ben kendi kendime bir şeyler çizmeye başladım. Ve sonrasında benim bir canım arkadaşım benim bu konuda çok yetenekli olduğumu söyledi. Ve bu konuda beni yönlendirdi. Sen güzel sanatlar okuyabilirsin, bu konuda belki istediğin bir bölümü seçebilirsin ve mesleğin bu olabilir dedi. Ve her şey böyle başladı.
0: İtiraf ediyorum, resim ödevlerimin bir kısmını Gamze'ye yaptırdım.
1: Evet, sadece bu sen değilsin, merak etme Nisan.
0: Ya resim ödevi benim için gerçekten çok zor bir şeydi. Siz böyle yapmayın, kötü örnek olmak istemem. Çünkü o da bir yeteneğinizi geliştiriyor ama çok yoğun olduğum zamanlarda belki birkaç tane yaptırmışlığım vardır. Çünkü bakarak çizmek ayrı bir yetenek. Yani önümüze koyuyorlardı perspektifle alakalı bir şeyleri.
1: Evet.
0: Bin kere çizmeye çalışsam asla olmuyor. O yüzden Gamze yardımcı oluyordu, sağ olsun, çok teşekkür ediyoruz. Peki Gamze, ilk ne çizdin? İlk çizdiğin şey hatırlıyor musun?
1: İlk hatırlıyorum, evet. İlkokul 4. sınıftaydık ve Türkiye haritası çizdiriyordu öğretmenimiz bize. Ve ben yani bunu birkaç kez çiziyoruz. Çünkü hem farklı alanlarında coğrafya olarak. Ve bu süreçlerde ben bunu bakmadan bile çizmeye başladığımı fark ettim.
0: Oo.
1: Arkadaşlarım böyle bir şey istiyordu.
0: Bakmadan.
1: Evet, aynen. Yani çok tabii ki muntazam olmuyor ama yine de onun kabataslak bir yapısını ortaya çıkarmış oluyordum yani. Böyle başlamıştı. Böyle komik, keyifli bir anı vardı yani.
0: Bak, harita çizerek başlamış. Ressamla harita çizerek başlamak da enteresan. Gamze, peki başka bir şey soracağım. Sence en güzel boya hangisi? Sulu boya mı, yağlı boya mı, akrilik mi?
1: Bu herkes için değişir.
0: Ay, sana. Senin
1: ben için. Benim için ben kara kalemi daha çok seviyorum. Kara kalem benim için...
0: Ne kadar renksiz ya.
1: Siyah beyaz etkisini vermek, bilmiyorum neden ama kendimi daha onda özgür hissediyorum. nedense. Yani renkler de tabii ki çok güzel, yani çok iyi hissettiriyor. Ama kara kalem ilk başta sanki her şeyin bir başlangıcıymış gibi geliyor bana. Her şeyde çok böyle romantik bir şey arıyorum herhalde.
0: Gerçekten kara kalem en zoru zaten. Gamze zorları sever. Bana verseniz ben böyle renkli renkli boyalar olsun, böyle onları rastgele boyayayım falan isterim.
1: Birazcık da herkesin kendisini ifade etme yolu, yöntemi de farklı olmuş oluyor. Bununla ilgili Mavi'nin Kitabı diye bir kitap var çocuklar için. Çok keyifli. Tavsiye ederim, okuyabilirsiniz. Büyük küçük hiç fark etmez. Herkesin kendini öncelikle ifade etme yöntemi farklı olabiliyor. Kimisi renklerle kendini daha rahat ifade edebiliyor. Kimisi sadece kurşun kalemle çizerek daha rahat bir şekilde ifade edebiliyor. Hepsinin farklı bir keyfi var.
0: Ne kadar alçak gönüllü benim arkadaşım. Hayatım, kurşun kalemle çizebilmen için yeteneğinin olması lazım. Hani ben elime boya alınca rastgele bir sayfayı boyasam da eğleniyorum neticede de. Ben evet. Nasıl çizeyim kara kalemle
1: yani,
0: neyse.
1: Muhakkak ama yine de bundan gerçekten nasıl keyif alıyorsanız, sadece bunu hobi olarak yapacaksanız, keyif aldığınız şey de tabii ki önemli ama diğer teknikler de geliştirici olacaktır muhakkak.
0: Eyvah, Gamze böyle geliyor. Hardcore derler ya. Şimdi birazdan tepemize, başımıza vuracak. Bunlara çalışılacak diye.
1: Evet.
0: Tamam öğretmenim. Ama önce size şunu sormak istiyorum. Sonra kısa bir araya gideceğiz. Sence güzel sanatlar neden birden bu kadar önemli hale geldi?
1: Sanat bizim hayatımızın yemek, içmek, su içmek gibi çok önemli bir parçası diyorum ve burada bence bir şarkı arası verelim ve sonrasında tekrardan aynı soruya geri dönelim.
0: Tamam, anlaştık.
1: Derin bir konu çünkü.
0: Peki, tamam o zaman. Kısa bir ara veriyoruz, sonra yine buradayız. Başka bir dünyadasınız. Bu arada sorularınız varsa bize yazın lütfen.
1: Başka bir dünya 369@gmail.com.
0: Şarkıdan sonra
1: buradayız.
0: Buradayız.

0: Radyo Light'ın değerli gençleri, güzel dinleyicileri tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Bugün Gamze konuşuyor. Bugün ben fazla konuşmuyorum. Resimden bahsediyoruz. En son Gamze'ye dedim ki, Gamze neden görsel sanatlar bu kadar önemli hale geldi? Bir sürü de meslek oldu galiba görsel sanatlarla alakalı.
1: Evet, hiç bilmediğimiz çok detay içeren mesleklerde olduğunu fark ettik zamanla. Hatta yavaş yavaş kendi ülkemizde de bunlar çok gelişmeye başladı. Sanat hepimiz için çok önemli bir şey. Gerçekten bizim yemek, içmek gibi etrafımıza baktığımız zaman, aslında çok basit olarak etrafımıza baktığımız zaman her yerde bir renk bizim için çok mutluluk verici bir şey değil mi?
0: Tabii
1: televizyonlar,
0: ki.
1: Şu anda işte internette, etrafımızda işte billboardlara baktığımız zaman ya da bir binanın yapılışı, her yerde rengi görüyoruz, her yerde sanatla alakalı şeyleri gördüğümüz zaman bu bizi mutlu etmiyor mu?
0: Tabii ki. Böyle görsel sanatlar aslında iki kademeye, hadi kademe diyeyim, ayrıldı gibi. Evet, sanatlar.
1: Evet.
0: Bir kısmı sanat, bir kısmı da tasarım. Artık sanat ve tasarım oldu. Hani
1: olarak,
0: tasarım dediğiniz,
1: evet.
0: Çünkü ürünlerin paketlerini de tasarlayanlar var. Ve bunlar da belirli bir renk bilgisi, belirli bir yazı tipi bilgisi, bazı şeyler bilmeyi gerektiriyor. Aslında bu da bir açıdan tasarım, evet. Ama bunlara sanat demiyoruz neticede de.
1: Evet, o çok tartışılır bir konu. Ama biz birazcık daha böyle güzel sanatlarla bugün ilgilenen öğrencilerimiz ya da ilgilenecek olan öğrencilerimizle onları yönlendirmek açısından, ya sadece gençler değil, yetişkinler de var bu konuda, yeni bir meslek seçmek isteyenleri birazcık aydınlatmak istediğimiz bir bölüm olsun dedik.
0: Tamam, o zaman hemen ben sorulara geleyim. Oo, tonlarca sorum var şu anda. Bütün çocuklar resim yapmayı hemen hemen seviyor ilk başlarda. Önüne boya koyduğun zaman falan renkli. Peki çocuğun yetenekli olduğunu nereden anlıyorsun?
1: Bunun için farklı yöntemler var. Renk seçimi, çizgi, renkler çok önemli bir kere. Renklerin anlamlarıyla ya da çocuklar resmi çizerken orada anlattıklarını biraz çözümlemek açısından kişiye özgü öğretim yöntemleri, metotları diye bir yöntem var. Çocukların resimlerinden çok rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz. İzledikleri bir film olsun, oynadıkları oyunlarla alakalı olsun. Hatta bununla ilgili küçük bir anım var, bunu anlatmak istiyorum. Birinci sınıf bir öğrencim vardı ve kendisi çok fazla şiddet içeren şeyler yapıyordu. Çok böyle çöp adamlarla bunu anlatıyordu ilk başlarda tabii ki. Ama çok fazla kırmızı renkler, kızgın yüzler, ellerinde kılıçlar gibi çok ciddi anlamda resimde çok bangır bangır bağıran bir şiddet görüyordum. Öğrencinin davranışlarında da bunu görüyordum. Ve şöyle bir şey yaptım. Onunla biraz sohbet ettim. Sonra sınıf öğretmeniyle konuştum. Sonrasında bununla ilgili ne yapabiliriz diye veliyle iletişime geçtik. Ve sonrasında o öğrencimiz bir oyun terapistine yönlendirdik. Ve sohbet ederken anladık ki öğrencimiz aslında aile iletişimi konusunda birazcık zayıftı. Bunu velilerimiz birazcık çok fazla itiraf edemiyorlar. Ya da eğer ikinci bir çocuk varsa onunla birazcık ilgilendikleri için diğer çocuğumuz yalnız hissediyor, kendini ilgilenilmemiş hissediyor. Bazen fark edemeyebiliyoruz tabii ki. Ama böyle durumlar söz konusu olabiliyor. Sonrasında çok güzel bir çözüm bulduk. Bu oyun terapisi de çok işe yaradı. Veliyle iletişime devam ettik. Ve sonrasında yavaş yavaş o öğrencimizin yüreği artık yumuşamaya başladı. Davranışları değişti. Resimdeki etkisi, hayatının resme olan etkisi de görmeye başladık bunu. Ben 5 yıl boyunca o öğrencimle birlikteydim. Adım adım adım ne kadar çok değiştiğini görmüş oldum.
0: Ne kadar güzel. Sadece aslında böyle hobi olarak resim yapmaya yaramıyor. Çocuklarla alakalı fikir veriyor normalde bize.
1: Çok büyük şekilde fikir veriyor.
0: Peki ben dinleyicilerimize sormak istiyorum. Siz kendi hayatınızı resim olarak yapıyor olsaydınız ne koyardınız içine? Bu büyükler için de geçerli. Yani şu anda ben de kendi hayatımın resmini yapabilirim. Ne gibi bir şey çizerdiniz? Bir düşünün. Çünkü neleri önemsediğimizi ortaya koyan bir şey. Seçtiğimiz renkler de aslında hayata bakış açımızı belirten bir şey. Peki bazen çocuklar sadece karalıyor sayfayı.
1: Hı hı.
0: Bu ne anlama geliyor?
1: Bunun çok farklı sebepleri olabilir tabii ki. yöntem olarak onunla biraz sohbet ederek, onu tanımaya çalışarak yönlendirme yapabiliriz. Ama yönlendirme ya da sorduğumuz sorular da çok önemli gerçekten. Daha çok onun konuşması için izin vereceğimiz sorular olması gerekiyor. Sadece sürekli bir şeye yönlendirmek için değil, daha çok onun kendisini açıklamak için olacağı sorular olması önemli. Ama bu sadece çocuklar için de değil, yetişkinler için de aynı şekilde.
0: Peki mesela resim dersinin böyle grup etkinlikleriyle falan bir alakası olabiliyor mu ya da görsel sanatlar dersinin?
1: Dersler olarak evet çok büyük etkisi oluyor. Birbirleriyle olan iletişimlerini görüyoruz. Birbirlerine olan arkadaşlık bağlarını etkiliyor. Birbirlerinin alanlarını mesela ikili şekilde bir çalışma yaptırdığımızda alan sınırlarını çocuklar anlamış oluyorlar birazcık. Çünkü kimisi daha çok alanı kendine belirlemek istiyor. Kimisi daha çok kenarda kalmak istiyor mesela. Köşede bir yerlerde bir şeyler yapmak istiyor. Biri yönlendirici olabiliyor. Diğeri birazcık daha teşvik edici olabiliyor. Diğerine birazcık destek olmuş olabiliyor. Yani çok farklı yönlere götürebiliyor. Arkadaşını birazcık daha kendisini ifade etmesi için biraz alan tanımış olabiliyor. Bu gibi güzel etkileri
0: var. Bazılarında demek ki performans kaygısı var. Bir şekilde kendini saklamak istiyor yani.
1: Evet. Çevresel birçok etkisi var.
0: Ne kadar enteresan. Ben dramayla karşılaştırıyorum. Şimdi biz hani sahnede kendini saklayan, sahnede ön plana çıkan falan oluyor. Tabii daha bariz. Evet. Aslında resim kağıdı da bir sahne gibi onlar
1: kesinlikle
0: için.
1: Kesinlikle öyle. Çok güzel ifade ettin.
0: Peki resim derslerinin bizim estetik bilincimize bir yararı olur mu? Yani ileride mesela ne bileyim daha iyi giyiniyor olabilir miyiz? Ya da ne bileyim ne gibi bir işimize yarayacak bu bizim ileride?
1: Şöyle ki bu sorular daha doğrusu o kadar çok fazla geliyor ki. Zaten benim çocuğum bu konuda çok yetenekli değil, ihtiyaç duymuyor. Çünkü işte başka bir meslek yapacak. Hayır, lütfen böyle düşünmeyin. Yani veliler için de söylüyorum, yetişkinler kendiniz için de söylüyorum. Şu anda bu konuyla alakalı o kadar güzel şeyler oluyor ki. Gerçekten hani çok artık gelişti. Teknolojiyle birlikte de çok fazla güzel şey öğreniyoruz. Bir mühendis olabilirsiniz, bir mimar olabilirsiniz, bir inşaat mühendisi olabilirsiniz, uluslararası ilişkiler okuyor olabilirsiniz. Hayatınıza yeni bir anlam katmış, yeni bir renk katmış oluyorsunuz. Şöyle düşünün, bir inşaat mühendisi görsel sanatlar dersi görmüştür ve bundan ne öğrenmiş olabilir? Gaudi'yi mesela biliyoruz, mimar kendisi ve inanılmaz derecede güzel mimari yapılar ortaya koymuş. Ve buna baktığımız zaman gerçekten önünde büyüleyici bir şekilde izliyoruz. Aynı şekilde Sagrada Familia katedralini görüyoruz mesela. Hayranlıkla bakıyoruz ve böyle saatlerce önünde durup izleyebiliriz onu. Bir şeyi hiç özenilmemiş şekilde ya da çok düz, üstüne detaylar düşünülmemiş haliyle bakmak başka bir şey. Üstüne çok farklı, çok estetik, çok farklı bakış açısıyla tasarlanmış, renklendirilmiş, belki dizayn edilmiş, sanki bir heykelmiş gibi bir yapı oluşturmak çok başka bir şey.
0: Peki bu böyle ev dekorasyonunda falan bizim bir işimize yarıyor mu?
1: Tabii ki evimizi çok tatlı, kendi zevkimize göre dekore edebiliriz. Bununla ilgili birçok malzeme bulabiliriz. Evimizdeki malzemelerle de yapabiliriz. Çok basit yöntemleriyle de bunu oluşturabiliriz. Sadece sürekli bir şeyler alarak yapmak zorunda değiliz. Bunun çok güzel işte kısa kısa videoları var yapmak için oluşturabileceğimiz. Evimizdeki bazı işte vazoları, ne diyebiliriz?
0: Kavanozları. Benim öğrencilerim kavanoz süslüyor.
1: Aynen öyle. Renklendirmek açısından olabilir, süslemek açısından olabilir. Kendimize çok güzel bir hobi olarak da bunu edinebiliriz.
0: Zannedersem görsel sanatlar dersleri insana her şeyi bir sanat malzemesi olarak görmeyi sağlıyor. Yani
1: evet, plastik açıdan.
0: Evet, çünkü şöyle hatırlıyorum, sen bir okulunda atık malzemelerden kıyafet, kostüm falan yaptırıyordun.
1: Çok güzel şeyler çıktı ortaya.
0: Normal kıyafete benziyor. Yani alt tarafı hani plastik bardakları, tabakları bir araya getirip bir şeyler yapmışlar. Evet. Ama çok estetik şeyler yapmışlardı. Çok başarılıydı.
1: Çok, yani bununla ilgili çok güzel şeyler çıktı ortaya mesela. Birkaç yıl boyunca yaptığımız bir şeydi. Bu defileler yaptık. Ve öğrencilerimiz çok emek harcadılar. O kadar güzel şeyler çıktı ki. Mesela hiç düşünmezsiniz ama, yani belki düşünenleriniz de vardır tabii ki. Ama ceviz kabuklarından, çam fıstığı kabuklarını biriktirerek, ciddiyetle bir öğrenci bunları biriktirerek inanılmaz güzel bir tasarım ortaya koydu.
0: Kaç kilo fıstık yemesi gerekmiştir acaba?
1: Ya, bunun için bayağı bir masraf yapmışlar gerçekten.
0: Ufak tefek bir öğrenciyse iyi, çok uzun boylu falansa daha zor olur. Her şey sanatın malzemesi olabiliyor neticede.
1: Her şey olabilir. Ve bu şu anda zaten dünyamız bu konuda da çok tehlike altında. Geri dönüşümün anlam ve önemini vurgulamak için de çok önemli. O sebeple de çok güzel örnekler ortaya çıkabiliyor gerçekten.
0: Peki diyelim ki tamam, benim çocuğum renkleri güzel kullanıyor. Detaylara da iyi önem veriyor. Hani yaşının biraz üzerinde gibi çiziyor diyelim. Hani 3 yaşında çocuk arabanın bu detayına nasıl önem vermiş falan dedim. Ne yapacağım şimdi ben bu çocuğu?
1: Şöyle ki ben her zaman şuna önemsiyorum. Öncelikle ilkokul döneminde birazcık kendisi biraz keşfetmesi, hemen bir müdahale olması şart değil. Kendisi birazcık keşfedebilir, ona biraz izin vermek, alan tanımak gerekiyor. Yönlendirmeler tabii ki yapmamız çok önemli. Bununla ilgili yönlendirebilecek, teşvik edecek, onu geliştirecek kitaplar önerebiliriz. Buna ilerletebiliriz gelişimini.
0: Peki başka bir şekilde sorayım şimdi sana. Ben müthiş yetenekliyim. Şimdi ben bir yetişkinim, ben ne yapacağım? Gideceğim, merhaba ben çok yetenekliyim, biliyorum, müthiş güzel çiziyorum mu diyeceğim? Ne yapacağım, nereye gideceğim, ne yapmam lazım?
1: Amacımız nedir? Hobi olarak mı bununla ilgilenmek istiyorsunuz? Eğer böyleyse bununla ilgili bir kursa gidebiliriz. Ama tabii ki yine temel seviyeden başlarsak gelişmemiz daha iyi, daha sağlıklı bir şekilde ilerler. Ve işte kara kalemden başlayıp anatomi, natürmort, bununla ilgili küçük küçük adımları yavaş yavaş öğrenerek ilerlemek, sağlıklı ve temel oluşturarak öğrenmek bizim için daha sağlıklı olur.
0: Peki bir şey soracağım. Şimdi mesela ben yağlı boya seviyorum. Çünkü ben renk seviyorum. Öyle atacağım böyle bütün boyaları üst üste. Zaten modern sanatta her şeyi rastgele atıyorlar. Onlarınki sanat eseri oluyorsa benimki de, ben böyle parmak izlerimi böyle koyacağım üstüne. Bir şeyleri dökeceğim, edeceğim, bir şeyler yapacağım. Sanat eseri olacak. Neden ben 2 saat anatomi öğreniyorum?
1: Hobi olarak rahatlamak istiyorsanız tabii ki yapılabilir. Evde bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Ama temel baştan öğrenmek istiyorum. Ben gerçekten bunu bir ressam bilgisi düzeyinde yapmak istiyorum diyorsanız, anatomi, bir kompozisyon bilgisi, oran orantı, bunları bilmek tabii ki önemli.
0: Eyvah, oran orantı matematikte bir konuydu ya, ben öyle hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Ay tamam.
1: Matematik de bizim için önemli.
0: Ay.
1: Ne kadar öğrencilik sürecinde ben bunu yapmayacağım, zaten ben resim okuyacağım desek de. Hayır, matematik de önemli bizim için.
0: Ay, her şeyi düşündüğümüzden biraz daha zor bir hale geliyor ama. Daha tabii bir sürü sorum var ama önce kısa bir ara verelim, bir şarkı dinleyelim. Ben de şöyle bir nefes alayım. Ondan sonra sorularımı sormaya devam edeceğim. Bu arada sizin de sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yazın.
1: Baskabirdunya369@gmail.com.
0: Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız.

0: Merhaba, tekrar Radyo Light'tasınız, başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün resim ve görsel sanatlar üzerinde konuşuyoruz. Evet. Aslında bu konu üzerinde konuşulacak çok şey var. Şu anda sadece öğrencilerden bize gelen soruların cevaplarını almaya çalışıyoruz Gamze'den. Peki, çok fazla soru var. Şunu sorayım, hızlı hızlı geçelim soruları. Ben diyelim görsel sanatlar okudum. Birincisi, bu dallara bağlı olan hangi alt dallar var?
1: Grafik tasarımı var, endüstri ürünleri tasarımı var, seramik var, heykel var, fotoğrafçılık var, resim var ana şey olarak zaten. Tekstil tasarımı var ve bunların altında da çok küçük küçük meslekler de oluşuyor. Mesela moda tasarımda desinatörlük diye bir bölüm var. Evet, desinatörlük diye bir meslek var.
0: Nedir yani desinatörlük?
1: Desen tasarlıyorsunuz. Bu kumaşlarımızın üzerindeki, çarşaflarımızın, perdelerimizin, halılarımızın üzerindeki desenleri tasarlayan kişiler.
0: Gençler, siz tasarlar mısınız halı? Şöyle bir mousepad falan tasarlayıp gönderseniz
1: evet, her
0: yani.
1: Her şeyin üzerinde. Sadece bu söylediklerim tabii değil. Daha çok fazla örnek var bununla ilgili.
0: Maillerde görelim bir böyle tasarladığınız bir şeyler falan. Gelir mi öyle mailler acaba, bilemedim.
1: Evet, güzel örnekler alabiliriz.
0: Evet, şimdi gençlerden gelen güzide sorumuzu soruyorum. Sanata dijital sanatla başlayabilir miyim? iPad ile çizeceğim, ben istemiyorum kara kalem.
1: Başlanabilir ama yine biraz önceki sorduğun soruyla bağlantılı şekilde bir cevap vereceğim. Temel eğitim, temel sanat eğitimi diyoruz biz buna. Temel sanat eğitimi kesinlikle bizi geliştiren bir şey. Elimizi, kas yapımızı çalıştırmak, beyinle bağlantıyı oluşturmak bizim için çok önemli. Sonrasında daha pratik fikirler, daha özgün fikirler ortaya atabiliyoruz. Tabii ki gözlem yaparak, araştırarak, inceleyerek, bakmak, görmek, bunu uygulamak öncelikle bedenen, fiziki olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında tabii ki dijital düzeyde çok güzel ürünler ortaya çıkarabiliriz. Ama temel eğitim bizim için çok önemli.
0: Benim anladığım birincisi motor kasların gelişimiyle alakalı bir durum var.
1: Çok önemli.
0: Onu tablette de çizeceksiniz. Onun kalemine de hakim olmak için tutabilir durumda olmanız gerekiyor. İkincisi gördüğünüz şeyi çizebilmeniz gerekiyor ya da aklınızdaki şeyi çizebilmeniz gerekiyor. Doğru çizgilendirme için, doğru bir şekilde yapabilmek için mesela oyun karakteri de tasarlıyor olsanız yine anatomi bilmek zorundasınız.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü hani mesela omzunu daha geniş yapacaksınız ki daha güçlü dursun diyelim. Hı hı. Bunun için normaldeki omuz oranını biliyor olmanız lazım ki
1: evet.
0: Hani genişi ne kadar geniş oluyor? Sonuçta rastgele bir şekilde çizilmiyor herhalde. Yoksa böyle ucube gibi acayip ucuyup bir şeyler
1: evet.
0: Olur yani.
1: Sonrasında ortaya çok sağlam düzgün bir yapı çıkmadığı için yani şöyle düşünelim. İnşaatın öncelikle hangi kısmını yapıyoruz? En başta.
0: Temel. Çatısını.
1: Bir temel atıyoruz değil mi?
0: Hayır, atmayacağım. Doğrudan çatıyı koyacağım.
1: İşte sonrasında o yüzden depremler ortaya çıkıyor ne yazık ki.
0: Deprem çıkıyor da yıkılmayabilir de.
1: Evet, ama her zaman yıkılması mümkün. O yüzden temeli doğru bir şekilde öğrenmek, iskelet yapısını doğru bir şekilde öğrenmek, bir mangayı, bir çizgi romanı oluşturmak için, iyi bir moda tasarımcı olmak için öncelikle iskelet yapısını, kas yapısını doğru bir şekilde öğrenmemiz şart.
0: O zaman mesela oyun alanı tasarladığım zaman da perspektif mi bilmem gerekiyor?
1: Kesinlikle öyle.
0: Ama illa 3 boyutlu olmuyor. Mesela 2 boyutlu da yapabilirim oyunları.
1: 2 boyutlu da yapabilirsiniz. Tabii ki bu bir tercih ama daha ben özgür olmak istiyorum, daha farklı tasarımlar oluşturmak istiyorum diyorsanız o zaman perspektif öğrenmemiz de bizim yararımız olacaktır.
0: Anladık, tamam. Perspektiften ve anatomiden kaçış yok, onu anladım. Renk bilgisinden de anladığım kadarıyla kaçış yok. Yoksa yine rastgele bir şeyler giydirince o karakterlere aynı etkiyi oluşturamıyoruz. Tamam, peki dijitalle bu kadar oluyormuş. Boyaları da rastgele atmayacağız, onu da anladım. Peki. Peki, bir de böyle bu konularla alakalı ne gibi meslekler yapılabildiğini sormuşlar. Ne gibi mesleklerimiz var? Tabii akademisyen olabiliriz, öğretmen olabiliriz. Tamam, bunları geçiyoruz. Desinatörlük dedik, desen tasarlayabiliyoruz. Tasarım. Endüstri ürünleri tasarımcıları bardak çanak tasarlıyor.
1: Evet, günlük olarak kullandığımız birçok ürünü tasarlayan kişiler.
0: Beni topa tutacaklar. Ne biz bardak çanak mı tasarlıyoruz? Hayır, tabii
1: ergonomisi,
0: ki böyle değil.
1: Ergonomisi, gerçekten rahat mı, kullanılışlı mı, uzun ömürlü mü? bunları da çözümlüyorsunuz. Yani bu mesleğin içerisinde olduğunuzda bunları da çözümlemiş oluyorsunuz, görmüş oluyorsunuz.
0: Tabii ki ben özellikle işi şakaya vuruyorum. Normalde endüstri ürünleri tasarımının iki dalı var. Bir tanesi daha teknik olarak mesela bir tablete bütün o iç aksamın nasıl yerleştirileceğiyle alakalı olarak teknik kısmıyla ilgilenenler var. Bir de bunun daha dıştan görsel kısmıyla ilgilenenler, suyu içtiğiniz bardaktan, şişeden, oturduğunuz koltuğa her şeyi tasarlıyor.
1: Yandınız, her şey.
0: Evet. Her şeyi en iyi verimi verebilecek şekilde en az malzemeyle hani optimize ederek tasarlamayı öğreniyorlar. Bu gerçekten çok ciddi bir
1: emek
0: alan.
1: İsteyen,
0: gerçekten.
1: Çok saatlerinizi harcamanız gereken. Yani güzel sanatların her bir alanı böyle. O yüzden bunu severek yapmayı tercih ediyorsanız bölümünüzü seçin.
0: Senin okuldayken ne gibi derslerin vardı? Mesela girdim ben bunu okuyacağım. Ne gibi dersler çıkacak benim karşıma?
1: Klasik sanatlar okudum ben ve ilk yıl bütün bölümler bunun içinde bir temel sanat eğitimi dersi alırız. Hepimiz aynı dersi alıyoruz. Çünkü bu hepimiz için gerekli olan bir şey. Yani bir fotoğraf bölümü okuyorsanız da, heykel bölümü de, resim bölümü de, grafik tasarımı da, mimar, iç mimarlık bölümü de bu temel sanat eğitimi dersini alması gerekiyor. Hepimiz için en başta gerekli olan derslerden bir tanesi.
0: Bu temel sanat mı böyle sürekli düz çizgi çiziyorsunuz, sonra perspektif öğreniyorsunuz falan, tonlamayı öğreniyorsunuz, o bu muydu?
1: Tabii ki bu da var, evet, kesinlikle. Dokuları öğreniyoruz, bir kompozisyonda dengeyi öğreniyoruz, oran orantıyı öğreniyoruz, bir şeyi yapı bozumunu öğreniyoruz. Doğaya bakıyoruz aslına bakarsanız. Doğadaki güzel örnekleri o kadar mükemmel bir şekilde tasarlanmış ki her şey yaratıcımızın sağlayışıyla. Doğaya bakıyoruz. Doğadaki büyük yapıdan küçük bir örnek alıp mesela bunlardan çok farklı şeyler üretiyoruz. Her alan kendine uygun şekilde tasarımlar oluşturuyor. Bir fotoğrafçı farklı bir detay görüyor. Bir iç mimar farklı bir detay görüyor. Resim bölümündeki çok farklı detay görüyor onda gerçekten. Benim bölümüm olarak plastik sanatlarda heykel bölümü de vardı. Heykel de okudum. Heykel dersleri de aldım. Özgün baskı tasarımları, serigrafi, taş baskı, bunun gibi, kaligrafi gibi alanlarda da derslerim vardı. Temel sanat dedik, kara kalem derslerimiz var. Modelden çizimler yapıyoruz. Çünkü canlı olarak da görmemiz gerekiyor gerçekten. Bu da çok önemli. Bu şekilde ama şöyle bir şey var. Sadece kendi alanınızda kısıtlı kalmak zorunda değilsiniz. Perspektif derslerimiz vardı mesela. Ben bundan çok keyif alıyordum. Ve bu konuda kendimi geliştirmeye karar verdim. Böyle boş zamanlarımda, derslerimin ve ödevlerimin olmadığı boş zamanlarımda perspektifle ilgili şeyler inceliyordum. Böyle küçük küçük çizmeye çalışıyordum. Biraz geliştirdim ve bununla ilgili desteğe ihtiyacı olan iç mimarlıkta arkadaşlarım olduğunda onların çizimlerinde de yardımcı oluyordum mesela. Evet.
0: Çok güzel.
1: Yani alanınızla kendinizi sınırlamayın demek istiyorum. Çünkü bunu bir bölümde de konuşmuştuk zaten. Mesleklerle alakalı. Sadece okuduğunuz mesleği yapmak zorunda değilsiniz. Farklı alanlara da yayılabilirsiniz. Farklı alanlarda da meslekleri düşünebilirsiniz.
0: Aynen öyle. Şu anda içinde bulunduğumuz dünyada gençler her şeyin sınırları o kadar böyle silik ki resimle başlayıp bir yandan moda tasarım yapabilirsiniz. Çünkü ufak ufak meslek içi eğitimlerle alanınızı genişletebiliyorsunuz.
1: Kesinlikle öyle.
0: Buradan moda tasarımı, buradan iç mimarlığa doğru yayılabiliyorsunuz. Zaten çift ana dal var, yan dal var. Bunlar tabii ki de yapılabilir. Başka şeyler de var. Nedir? Sahne dekor kostüm tasarımı
1: evet.
0: Var mesela. Bilmiyorum.
1: Şu an makyajla alakalı da mesela filmlerde bu konuyla alakalı da kendini geliştiren meslek olarak ilerleyen kişiler de var. Bu tamamen sizin hayal dünyanıza bağlı aslında bakarsanız. Bu şekilde kendinize çok farklı fikirleriniz varsa bir mesleğe dönüşebilir. Kısıtlamamanız gerekiyor. Esnek olun her zaman.
0: Bir de anladığım kadarıyla genel olarak sanatçılar yani ressamlar günümüzde sadece resim yaparak ilerleyemedikleri için tabii ki resim yaparlarsa kişisel sergilerini açabilirler. Önce toplu sergilerde yer alıyorlar. Sonra kişisel sergilerini açıyorlar. Ve bu şekilde hani sergi yaparak, ürünlerini satarak devam edebiliyorlar. Aynı şekilde dijital olarak da NFT
1: evet.
0: Satabiliyorlar.
1: Bunu bir reklam ve mı oluyor acaba bilmiyorum ama.
0: Yok hayır canım o da evet. Bir dijital olarak sanat biçimi ve bunu satabiliyorlar. Evet bu şekilde kazanabiliyorlar. Yalnız şöyle bir şey var NFT sanatçıları için belirli bir sertifika gerekecek bir yerden sonra ve eğer siz sanatla alakalı bir şey okumadıysanız kafanıza göre onu uydurup yapamayacaksınız. Çünkü çok fazla ürün kirliliği olacak aşırı fazla ürün olmaya başlayacak. Bunu engellemeye çalışıyorlar. O yüzden sadece bu konularla alakalı eğitim almış olanlar bunu yapabilecek. O sertifikayla, o izinle. Ki bu da aslında mantıklı. Bunun haricinde sanıyorum ben okuldayken bizim vizelerimiz oluyordu. Böyle stres içerisinde sınava gidiyoruz. Ondan sonra asansöre biniyorum. Asansöre birisi biniyor. Vizem var diyor. O da stres içinde elinde bir tane tabak. Ne gastronomi ve mutfak sanatları okuyor. Bu
1: çok
0: da
1: keyifli.
0: Sana.
1: Evet.
0: Çok güzel. Böyle süslemiş falan. Üstünde de güzel kokuyor da güzel de yemek var. Sonuç olarak aslında günümüzde sanat her şeye uygulanabiliyor. Evet. Bir yemeğin bile sunumunu yaparken. Hı-hı. Yani kesinlikle. Bile değil zaten yemek yapmak bir sanat da. Bunda da kullanılabiliyor. Yani mesele sadece resim yapmak değil.
1: Evet. Bununla ilgili araya girmek istiyorum. Hı hı. Şu anda mesela birçok heykeltıraş pastacılık bölümünde çok inanılmaz derecede yaratıcı, harika şeyler çıkarıyorlar gerçekten. Bununla, bu da bir meslek oldu mesela.
0: Evet. Hani böyle videolar var ya, bu pasta mı gerçek mi diye bakıyorsunuz.
1: Evet.
0: Onu yapabilmek için o kadar çok şey bilmeniz gerekiyor ki resimle alakalı.
1: Kesinlikle öyle.
0: Dediği gibi o perspektif, o anatomiyi, çünkü onun yapısını, oranını bilmeniz lazım. Hı. Ondan sonra rengini nasıl tutturacağınızı bilmeniz lazım. Sonuçta sizin elinizde alın bu tam havuçla aynı renk olan bir turuncu diye vermiyorlar ki boyayı.
1: Evet.
0: Temel renklerde o boyalar ve siz kendi renklerinizi kendiniz oluşturuyorsunuz.
1: Oradaki karakterleri yapmak istediğiniz zaman anatomiyi, iskelet yapısını doğru bir şekilde biliyorsanız gerçeğine benzetmiş oluyorsunuz. Güzel bir şey. Ve farklı bir meslek alanı olan estetikle ilgili de artık doktorlar heykel dersleri, kara kalem dersleri almaya başladılar.
0: Şöyle bir şey, bu estetik cerrahlığından bahsediyoruz. Yani
1: evet.
0: Rekonstrüksiyon cerrahlığı, mesela burun ameliyatı yapacaklar ve heykel dersi alıyor. Hı-hı. Ki o burnu anatomiye uygun bir şekilde törpüleyebilsin.
1: Yapılabilsin. Hatta bununla ilgili kendileri ürettikleri aletler de var birçok doktorun.
0: Kısacası artık dijitalden cerrahlığa böyle çok ciddi bir seviyede inanılmaz yayıldı. Cerrahlar da böyle dersler alıyor ki elleri hani titremesin ve motor kasları daha da gelişsin diye. Ya resim artık bambaşka bir noktaya gitti. Tamam, şimdi ben yetenekli olunca kursa gideceğim. Sonra
1: evet.
0: Eğer öğretmenim derse ki sen yeteneklisin.
1: Bu hangi alanla ilerlemek istediğinize de bağlı. Mesela farklı bir meslek okuyor olabilirsiniz ve baştan bir üniversite okumak istiyorsanız eğer, buna yönelik güzel sanatlar sınavlarına hazırlayan, üniversitenin bölümlerine hazırlayan bir kursa gitmeniz daha uygun olacaktır. Eğer sadece bunu hobi olarak yapmak istiyorsanız, o zaman hobi amaçlı bir kursa gitmeniz daha sağlıklı bir şekilde ilerlemenizi sağlayacaktır.
0: Evet, önümde var bir şeyler. Mesela takı tasarımı. Çokça kişi artık çeşitli malzemelerden takılar yapıp, eskiden sadece böyle bakır, gümüş falan filan da, şimdi epoksiden de galiba takı yapıyorlar.
1: Evet.
0: Hamurlardan yapıyorlar. Hı-hı. Kurutup. Takı tasarımı, makreme üzerine, hı-hı, resim, dikiş.
1: Bunları evde kendim etkinlikler yapmak istiyorum diyen kişiler için, bunu sadece bir bayanlar olarak sınırlamıyorum ben. Kadın erkek herkes olabilir. Çünkü artık iş hayatı dışında hobiyle ilgilenmemiz bizim için önemli demiştik. O yüzden bununla ilgili tuval workshopları, işte küçük heykeller, takı tasarımları, makreme üzerine resim ve dikiş yapımı, kasnak üzerine tüllerle tasarımlar yapma, cam boyama gibi, seramik gibi, farklı farklı yılbaşı konseptleri gibi workshoplar olabiliyor. Mum yapımı gibi workshoplar olabiliyor. Bunlarla ilgilenebiliriz.
0: Bunun haricinde son olarak, evet bir araya gideceğiz ama, hı hı, şunu da söylemek istiyorum. Sosyal medyanın da bu kadar yayılmasıyla, güçlenmesiyle şöyle bir şey oldu. Herkes yaptığı şeyleri satabiliyor. Yani ayakkabıyı tasarlayıp, yani ayakkabı beyaz olarak mesela bir gelin ayakkabısını alıyorlar. Sonra onun üzerine dekorasyon yapıyor, resim yapıyor, bir şeyler yapıyor ve onu o şekilde size geri gönderiyor. Ve bu

0: ve tasarımcı olarak ilerledi ve şu anda bambaşka bir şey yapıyor. Ne okuduğunuzla sanat hayatınızı değiştirebiliyor. Ne okuduğunuzla yaptığınız iş uymuyor bazen. Çok uzattık bu bölümü, olsun. Şimdi kısa bir araya gidelim, sonra tekrar yeni sorularımızla birlikteyiz. Bu arada siz de bize sorularınızı yazın lütfen.
1: Baskabirdunya369@gmail.com.
0: Kısa bir aradan sonra
1: buradayız.

0: Radyo Light'tasınız. Tekrar hoş geldiniz. Başka bir dünyadayız.
1: Hoş geldiniz.
0: Hayatımızı renklendirmeye çalışan, başka bir dünyanın mümkün olduğunu bize anlatmaya çalışan programdayız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün resim ve görsel sanatlar hakkında konuşuyoruz. Gamze bir ressam ve bir görsel sanatlar öğretmeni ve bize gelen soruları cevaplandırmaya çalışıyoruz ve çokça sorumuz var. Şimdi deniyor ki ben yeteneğimi geliştirmek için günde ne kadar ya da haftada ne kadar çizim ya da resim yapmalıyım, ne kadar çalışacağım?
1: Bu size bağlı. Hedefiniz neyse, dediğim gibi eğer bir güzel sanatlar fakültesine, üniversiteye hazırlanıyorsanız ciddi şekilde emek harcamanız gerekiyor. En azından günde bir saat çizim yapmanız gerekiyor. Her şeyi gözlemlemeniz gerekiyor. Her şeyi, yani öğrenciler için, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için söylüyorum bunu. Gözlemlediğiniz, gördüğünüz, etrafınızdaki her şeyi lütfen çizin. Sizin için yararlı olacak, hazırlıklı olmuş olacaksınız. Fotoğraf makinesi olsun, bir kulaklık olsun, çanta, esnafı, çalışırken bir esnafı çizebilirsiniz, balıkçıyı çizebilirsiniz. Yani yaşamımızda, etrafımızda baktığımızda gördüğümüz her şeyi sorularda, güzel sanatlar fakültelerine girdiğinizde bu tarz sorular gelecek.
0: Bir de çok saçma bir şey araya sokuşturmak istiyorum. Bazen soruyu anlamamız çok önemli.
1: Evet.
0: Şöyle bir şey var, bir soru vardı. Diyor ki dinlenen birilerini, yol kenarında dinlenen birilerini çizin.
1: Evet.
0: Soru bu. Şimdi burada mesela bazı öğrenciler, yani sadece oturan birileri var, böyle çiziyor. Birisi oturan birilerinin yanına poşet çizmiş ve bu öğrenci geçebiliyor, sadece oturan kişileri çizenler geçemiyor. Neden?
1: Neden?
0: Çünkü diyor ki dinlenen ve dinlenmesi için yorulmuş olması lazım. Bunun arkasındaki o sahnede olabilecek şeyleri algılamak da sizin okumanızdan ve gerçekten dil yetisinden geçen bir şey.
1: Evet.
0: O yüzden sadece çizim yaparak da değil. Ama kendinizi her alanda, özellikle okuduğunuzu anlamak konusunda da geliştirmeniz gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle. İşte ben Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyacağım, işte resim okuyacağım, benim edebiyatla ne ilgim olabilir gibi asla lütfen düşünmeyin. Kesinlikle Nisan'ın anlattığı gibi size verilen sorulardaki cümleyi noktası noktasına, kelimesi kelimesine çok doğru şekilde yansıtmanız gerekiyor. Çok o cümleyi anlatan bir sahne göstermeniz gerekiyor ki yaklaşık 5000 kişinin önüne geçebilecek olun. Çünkü çok fazla sayıda kişi bu sınavlara giriyor.
0: Peki bir şey soracağım.
1: Evet.
0: Sen hatırlıyor musun, sen sınava girerken sana ne sordular?
1: İllüzyon konusu soruldu mesela.
0: İllüzyon. Evet. Nedir illüzyon?
1: İllüzyon nedir? Bir edebiyatçı olarak sizce nedir?
0: Bir şey İnsanın. Olduğunu düşünüyorsun ama aslında başka bir şey olarak da algılanabiliyor.
1: Evet. Aynen öyle. İşte burada edebiyat konusu bizim önümüze, bize destek olacak bir şey olmuş oluyor. Eğer kitap okuyan biriyseniz, bu kelimeyi doğru algıladıysanız bununla ilgili çok orijinal fikirler ortaya çıkarabilirsiniz.
0: Ben şunu eklemek istiyorum. Sanatla alakalı, tasarımla alakalı herhangi bir şey yaparken sürekli biz bu programlarda söylüyoruz. Kendinizi rica ediyoruz, iyi tanıyın.
1: Evet, kendinizi yani, çok iyi tanıyın.
0: Yani çünkü özgündür sanat, biriciktir. Ve sizin bir tarzınız olmalı. Yoksa her şey böyle fason, fabrikadan çıkmış gibi birbirinin aynısı
1: olmaya başlar.
0: Zaten de her şey bu kadar fabrikasyon olduğu için tasarım bu kadar önemli hale geldi. O yüzden herkes artık kendi çantasını, kendi bir şeysini, sadece kendinde olan bir şeyler istiyor. Herkes bir şeyler tasarlamak peşinde. Öyle bakarsanız aynı dükkana gidip herkesin ev dekorasyonu aynı hale gelebiliyor. O yüzden herkes kendine işte bu çiçeği biraz şöyle yapayım, şuraya bunu katayım. Aynı şekilde yemek yaparken işte biraz bir şeyler ekeyim bunun üzerine, bir tane sos uydurayım peşinde herkes.
1: Kesinlikle.
0: Herkes bir şeyleri denemek, kendi varlığını bir şeyin içine koymak peşinde. O yüzden her ne yaparsanız yapın kendi stilinizi bulmanız gerekiyor. Ama kendi stilinizi bulmak için önce bunun yollarını, kurallarını
1: doğru
0: düzgün öğrenmeniz lazım. Bana ne, ben perspektif kullanmıyorum. İşte çünkü bakın şurada da perspektif yok. İyi bir bahane değil.
1: Değil. Kaçmayın. Evet. Öğrenmek için, her zaman öğrenmek için kendinize yollar, fırsatlar arayın, sorun, danışın, araştırın, inceleyin, uygulayın, emek harcayın. O zaman karşılığını çok güzel bir şekilde alıyorsunuz.
0: Bugün çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi geçiyoruz ne yapsak konusuna. Evet. Biliyorum sorular asla bitmeyecek. Belki bunun için başka bir bölüm daha yapabiliriz ama şu anda gelen bütün soruları yanıtlamamız mümkün olmadı süremiz içerisinde. Hı. Ne yapsak bölümümüzde şöyle bir şey var. En son ne zaman bir sergiye gittiniz? Hiç gidiyor musunuz sergiye? Ya da kendi alanınızda en son nereleri gezdiniz? Hangi web sitelerini gezdiniz? Eğer dijitalle ilgileniyorsanız.
1: Hangi sanatçılar dikkatinizi çekti? Hangi çalışmalar sizi etkiledi gerçekten? Bunlar size farklı fikirler verebilir. Anlatılacak, konuşulacak bir konu olabilir. Keyifli olacaktır, emin olun.
0: Lütfen lütfen bir şeyle ilgilendiğinizi iddia ediyorsanız onun tarihiyle alakalı biraz bilgi edinin. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Sınava gelen öğrenciler geliyorlar. Diyorlar ki işte ben mesela moda tasarımı istiyorum. Sonra soruyorlar. Evet. Takip ettiğin 3 moda tasarımcısını söyle.
1: Evet, yok. Bir şey söyleyemezseniz o zaman sizin o alanla ilgili ilgilenmediğiniz kesinlikle anlaşılacaktır.
0: Ya da sahne dekor kostüm tasarımı. Tamam, o zaman diyor ki mesela romantik dönemde bir şey. Romantik dönemin ne olduğunu biraz biliyor olmanız lazım ki ortalama kostümleri nasıl kumaş kullanılırdı, işte etekleri uzundu ya da ne bileyim kolları nasıldı. Hani genel bir çerçeveyi biliyor olmanız gerekiyor ki daha sonrasında geliştirebilin. Çünkü hiçbir şey bilmeden o konuyu öğrenmek isteyip istemediğinizi nasıl anlayacaksınız?
1: Anlayamazsınız.
0: Öncelikle genel çerçevesini her şeyin bilmek gerekiyor. Bu yüzden kostüm tarihi, işte şu tarihi, bu tarihi dersleri var.
1: Evet. Şöyle de düşünmeyin lütfen. Ben zaten bunları okulda, üniversitede yani kazandığım zaman öğreneceğim. Evet, tabii ki öğreneceksiniz. Ama sizin önceliğinizi oluşturacak bir bilgi olarak karşınızdaki görecek hocalarınız ve o zaman öne çıkmış olacaksınız.
0: Ve size birkaç soru soracağım. Kendi yaşamınızın resmini yapabilir misiniz? Bundan bahsetmiştik. Eğer yapacak olsaydınız hangi renkler hakim olurdu? Ve yine eğer yapabilecek olsaydınız, kimleri dahil ederdiniz bu tabloya? Ve neleri, hangi eşyaları dahil ederdiniz? Biraz en son ne zaman resim yapmaya çalıştınız? Bu hani bir oyun var ya, bazı kelimeleri anlatmaya çalışıyorsunuz o kelimeleri söylemeden falan. Onun bir çizim şeyi var, ben hatırlıyorum da kendim. Yine çöp adamlarımla, müthiş çöp adamlarımla derdimi anlatmaya çalıştığım şeyler çiziyordum. Ondan beridir de sanırım bir şey çizmedim. Ben de gidip bir şeyler çizmeye çalışacağım. Lütfen bu aralar bir şeyler çizmeye çalışalım. Gamze herhalde en son 5 dakika önce bir şey çizdi, ne? Çünkü bir şey de dinlediği zaman sürekli eli oynuyor yani. O yüzden sizler de lütfen eğer bir şeyler çizmek istiyorsanız hadi bir cesaret, elinize bir kağıt kalem alın ya da yani eğer tablette çizecekseniz tablet kalemini, fark etmez. Ve eğer güzel bir şeyler çıkıyorsa bize de gönderin lütfen, biz de paylaşın.
1: Paylaşın bizimle.
0: Adresimizi hatırlatalım.
1: baskabirdunya369@gmail.com.
0: Bugün de bizden bu kadar. Bir sonraki başka bir dünyada yine hayatımıza başka renkler katmak için, alanımızı başka şekilde genişletmek için ve başka bir dünyanın mümkün olduğunu bir kez daha görmek ve göstermek için, ışık olmak için, tuz olmak için tekrar bir arada olacağız. Bugünlük bu kadar. Sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Lütfen hayatınıza daha çok renk katın. Başka bir dünya mümkündür. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Mesih İsa'ya imanımız ve onun sınırsız gücü aracılığıyla yaşamda karşımıza çıkan her durumla cesaretle ve zaferle yüzleşebiliriz.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Yeni Anlaşma kitabında Yahuda bölümünü ele aldığımız bugünkü paylaşımda Tanrı'ya güvenmemizin önemi üzerinde duracağız. Tanrımızın gücü her şeye yeter adlı bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

hangi koşullarla ya da hangi durumla yüz yüze olursanız olun fark etmez. Kesin olan bir şey var ki sizi her koşulda kurtarmaya, korumaya, destek olmaya ve güçlendirmeye kadir olan bir Tanrı'ya hizmet ediyoruz. Yürek acısı ve sıkıntı çeken ve bir çıkış yolu var mı, biri bana yol gösterebilir mi diye soran o kadar çok insan var ki. Şimdi lütfen Kutsal Kitap'ta Yahuda kısmını açalım. Bu kısmın son iki ayeti kutsal yazıların, yani Kutsal Kitabın büyük olasılıkla en fazla tekrar edilen kutsamasıdır. Yahuda daha öncesinde sahte öğretmenler ve sahte öğretileri ele almış, bunlara nasıl karşı durmamız gerektiğini 17-23 ayetleri arasında açıklamıştı. Ama siz, sevgili kardeşlerim, Rabbimiz İsa Mesih'in elçileri tarafından önceden söylenen sözleri anımsayın. Size demişlerdi ki, dünyanın son günlerinde alay edenler, tanrısızlığa yönelip kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır. Bunlar bölücü, maddeye bağlı ve kutsal ruhtan yoksun olan kişilerdir. Ama siz, sevgili kardeşlerim, kendinizi son derece kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin. Kutsal ruhta dua edin. Rabbimiz İsa Mesih'in sizi sonsuz yaşama kavuşturacak olan merhametini beklerken, kendinizi Tanrı'nın sevgisinde koruyun. Yahuda, onlara çevrelerini saran sahte öğretmenleri ve öğretilerini açıkladıktan sonra olabileceklerin kaygısıyla şöyle bildirir. Kurtarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak, kendi yüce huzuruna büyük sevinç içinde lekesiz olarak çıkaracak güçtedir. Yücelik, ululuk, güç ve yetki Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla tüm çağlardan önce, şimdi ve tüm çağlar boyunca Tanrı'nın olsun. Amin. Tanrımızın gücü, sevgili dostlar, her şeye yeter. İçinden nasıl çıkabileceğinizi bilemediğiniz çok zor bir durumda hiç kaldınız mı? Bu durumdayken yine de zihninizden Tanrı'nın gücü her şeye yeter biliyorum diye geçirmişsinizdir belki de. Ancak O'nun gücünün her şeye yettiğini bilmekle buna ruhunuzla inanmak farklı şeylerdir. Tanrı beni refaha çıkaracak. Hatırlarsanız Kutsal Kitap'ta her ne olursa olsun Tanrı'nın gücünün her şeye yettiğini bilmemiz, bunu kavramamız sık sık tembih edilir. Ama Tanrı'nın yollarını anlamayan kişiler, eğer Tanrı'nın gücü her şeye yetiyorsa bunu niçin yapmıyor diye soracaktır. Örneğin çok sevdiğimiz biri öldüğünde, Tanrı'nın gücü her şeye yetiyorsa buna niçin izin verdi diye konuşuruz. Yani duruma bakar ve şöyle sorular sorarız. Tanrı'nın gücü gerçekten her şeye yeter mi, yoksa sadece bazı şeylere mi yetiyor? Tanrı yalnızca bazı alanlarda etkin, diğer bazı alanlarda etkin değil mi? Tanrı sahiden her şeyi yapabilir mi? Yoksa sadece bazı şeyleri mi yapabilir? Dostum, eğer hizmet ettiğimiz Tanrı sadece bazı şeyleri yapıyor olsaydı, yani bizim için yeterince büyük olmasaydı, o durumda kutsal kitaplarımızı bir kenara bırakıp kilisenin kapısına kilit asmamız gerekirdi. Tanrımızın gücü her şeye yeter. Şimdi Yahuda 24-25 ayetlerini ele alalım. Kurtarıcımız tek Tanrı sizi düşmekten alıkoyacak, kendi yüce huzuruna büyük sevinç içinde lekesiz olarak çıkaracak güçtedir. Yücelik, ululuk, güç ve yetki Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla tüm çağlardan önce, şimdi ve tüm çağlar boyunca Tanrı'nın olsun. Amin. Yahuda'nın 24. ayette kullandığı güçtedir kelimesinin Grekçesi dutimus'tur ve Yeni Antlaşma'da, yani İncil'de sık sık geçer. Bu kelime güce sahip olan anlamına gelir. Yahuda son ayetlere Tanrı'nın doğaüstü gücünden bahsederek başlar. Burada Tanrı sınırsız gücüyle yaşamınızla ilgilenir ve her ne olursa olsun bu gücü yaşamınızda kullanır demek istemektedir. Tanrı'yı yoracak herhangi bir şey düşünebiliyor musunuz? Tanrı'nın sınırsız gücünü zorlayacak herhangi bir şey düşünebiliyor musunuz? Onun gücü sonsuz ve sınırsız bir kaynaktan gelir.
sonsuz ve sınırsız bir kaynaktan gelen bir şey asla tükenmez. Bizim gücümüz tükenebilir. Onunki ise sevgili dostlar asla tükenmez. Niçin? Çünkü o Tanrı'dır ve Yahuda ayetlerde şöyle bildirmektedir. Korkma dostum, Tanrımızın gücü her şeye yeter. Tanrı seni her koşulda kurtaracak güçtedir. Evet, Tanrımızın gücü her şeye yeter. Paulus'un Efesliler kısmındaki duasını hatırlayalım. 1. bölüm 18 ile 19. ayetlerde şöyle der. Onun çağrısından doğan ümidi, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Tanrı'nın gücü ve kudreti sadece dışımızda değil, içimizde de açığa çıkar. Tanrı'nın gücü her şeye yeter. Dolayısıyla bizim gücümüz de yeterli olacaktır. Her türlü durumla yüzleşebiliriz çünkü içimizde yaşayan gücü her şeye yeten Tanrı'dır. O halde cesaretimiz kırık olsa da, zorluklarla karşılaşsak da, koşullar kötü de olsa, eğer Tanrı'nın çocuğuysak, babanın her şeye kadir olduğunu ve evrendeki tüm gücün kaynağı olduğunu biliriz. Tanrı bu sonsuz gücün kaynağıdır. O, bu gücü içinde olduğunuz her türlü durumda da açığa çıkarmaya hazır ve isteklidir. Tanrımızın gücü sevgili dostlar her şeye yeter. Elçi Paulus bu nedenle Filipililer 4:13'te bakın şöyle der. Beni güçlendirenin yani Mesih'in aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Şimdi tekrar Yahuda 24'e bakalım. Kurtarıcımız tek Tanrı sizi düşmekten alıkoyacak, kendi yüce huzuruna büyük sevinç içinde lekesiz olarak çıkaracak güçtedir. Yani Yahuda burada öncelikle Tanrımızın gücü her şeye yeter diyor. Ayrıca Tanrımız bizi düşmekten koruyacak güçtedir diyor. Tanrı bizi düşmekten alıkoyacak güçtedir. Düşmek ifadesi yeni antlaşmada yani İncil'de günaha girmek anlamında bir tek burada kullanılır. Yani tökezlemek, günaha girmek, her şeyi berbat etmek anlamındadır. Yahuda, Tanrı sizi düşmekten alıkoyacak güçtedir diyor. Alıkoymak ifadesi korumak, gözetmek, ilgilenmek, yanında olmak anlamlarına gelir. O bizi düşmekten koruyacak güçte olduğunu bildiriyor. Şimdi belki de o halde Tanrı niçin günah işlememizi engellemiyor? Bizi düşmekten niçin korumuyor? Düşmemizi niçin engellemiyor? Hiç istemediğimiz durumlara düşmemize niçin izin veriyor? Yaşamlarımıza niçin müdahale etmiyor diye soruyorsunuz. Gerçek şu ki dostum, Tanrı bunu defalarca ve defalarca yapmış olabilir. Üstelik sizi uyarmıştır da. O, önünüze engel üzerine engel çıkarmıştır. Ama siz yine de sürünerek o engellerin üzerinden ya da altından geçmişsinizdir, aşmışsınızdır. Davranışlarınıza aklınızca siz kendiniz bahaneler bulmuş ve kendi yolunuza devam etmişsinizdir. Dostlarım, şunu bilin ki Tanrı bizi her şeyden kurtarmaya kadirdir. Elçi Paulus 1. Korintliler 10:13'te şöyle der. Her insanın karşılaştığı denemelerden başka türlü denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Evet sevgili dostlar, gücü her şeye yeten Tanrımız çıkış yolunu da sağlayacaktır. Ancak sizler ve ben Tanrı'nın her durumdaki güçlü sağlayışına karşılık olarak ilk adımı atmalıyız. O bizi düşmekten alıkoyacak güçtedir. Ama isteğini bize zorla kabul ettirmeyecektir. Bu yüzden Tanrı size yaşamınızda bir uyarı gönderdiği zaman bu uyarıyı ciddiye almanız yararınıza olur. Tanrı bizi korumak amacıyla uyarılar gönderir. Tanrı bize uyarılar gönderir, ihtar eder ve kırmızı ışıklar yakar. Bunun amacı onun sözüne itaat etmediğimiz takdirde meydana gelecek olanlar

durum aracılığıyla da bu olabilir. Unutmamanız gereken şey, Tanrı'nın yaşamınızla sürekli olarak ilgilendiğidir. Ve bizler O'nun el izlerini aramalıyız. O'nun ayak izlerini aramalıyız. Her durumda ve her koşulda Tanrı'nın varlığının izlerini aramalıyız. Tanrı bizimle ilgilenmektedir. Tanrı bize konuşmaktadır. Tanrı her durumda ve her koşulda sonsuz gücünü kullanmaktadır. Ama ben bir kör misali, Tanrım beni neden yönlendirmedin, bana neden yardım etmedin diyorsam, böyle devam ettiğim takdirde başımın derde gireceğini bilmem gerekir. Ve sonra başlangıçtakinden çok daha büyük bir batağa saplanır ve Tanrım sen her şeye kadirsin, niçin bana yardım etmiyorsun diye yakarırız. Oysa Tanrı yardım etmiştir ama biz ona kulak asmamışızdır. Yahuda, Tanrı sizi düşmekten alıkoyacak güçtedir diye bildirir. Tanrı bu yaşamla ilgilenir. Tanrı bu yaşamda kendi kutsallarını arıtmaktadır. O bizleri geliştirmekte, güçlendirmekte ve kutsallaştırmaktadır. Yahuda bu ayette şöyle söylemektedir. Tanrı yalnızca bizi düşmekten alıkoymakla kalmaz, kendi önüne pak ve lekesiz büyük bir sevinçle çıkabilmemizi de mümkün kılar. Birçokları bu sözlerin ne anlama geldiğini anlamaz. Yaptığım onca şeyden, sürdürdüğüm o yaşamdan sonra Tanrı'nın önüne nasıl lekesiz çıkabilirim diye düşünür. Yahuda burada Rab İsa Mesih'in bizi bir gün kendi ödülleri olarak kutsal, kusursuz ve lekesiz olarak Baba Tanrı'ya sunacağını söylüyor. Bu, bir gün Tanrı'nın önünde tümüyle kutsallaştırılmış olarak duracağız demektir. Bu ne zaman gerçekleşecek peki? Bu yaşamda gerçekleşmeyecek sevgili dostlar. Tanrı bizi evimize götürdüğü, yargı kürsüsünün önünde durduğumuz zaman Rab İsa Mesih bizleri kusursuz ve lekesiz olarak Baba Tanrı'ya sunacak. Belki de şu anda siz şunu soruyorsunuz. Peki kurtulmuş oldukları halde Tanrı'ya karşı günah işlemiş olanlara, bu tür kişilere ne olacak? Onlar da lekesiz olarak sunulacaklar mı? Bazılarınız da şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Ben 12 yaşında kurtuldum ve 82 yaşına kadar başarılı bir iman yaşamı sürdürdüm. Bu da tam 70 yıl boyunca İsa Mesih için yaşamaya çalıştığımı gösterir. Ve siz bana Tanrı'ya kusursuz ve lekesiz olarak sunulacağımı söylüyorsunuz. Öte yandan başka birisi 71 yaşında kurtuluyor. Yani 71 yıl boyunca Tanrı'ya karşı günah işlemiş. İsa Mesih'in onu da aynen benim gibi kusursuz, lekesiz olarak Tanrı'ya sunulacağını mı söylüyorsunuz diye düşünebilir. Evet, kesinlikle öyle. Zira öyle yapmasaydı bu ne anlama gelirdi biliyor musunuz sevgili dostlar? Öyle yapmasaydı kusursuzluğunuzun İsa Mesih'in kanına değil, kendi performansınıza dayandığı anlamına gelirdi. Yahuda 24 şöyle diyor. Kurtarıcımız tek Tanrı sizi düşmekten alıkoyacak, kendi yüce huzuruna büyük, sevinç içinde lekesiz olarak çıkaracak güçtedir. Tanrı'nın doğruluğu ve kutsallığı önünde kusursuz ve lekesiz olarak durmaya hazır olmanın yolu Mesih'in kanından geçer. Yol budur. Mesih'in günahların bağışlanmasını sağlayan ölümü haricinde onun önünde kusursuz ve lekesiz olarak duramayız. İşte size bu yüzden sürekli olarak Mesih'in günahları bağışlatan ölümü kutsal kitabın birinci kısmından başlayan ve son kısmına dek uzanan bir çizgidir diye söylüyorum. Ve İsa Mesih'in günahları bağışlatan ölümünü tahrif ettiğiniz takdirde umudunuz kalmaz sevgili dostlar. Bunun başka bir yolu olmadığını anlamanız gerekir. Zira Rab İsa Mesih'in Baba Tanrı'nın önünde onun kanıyla yıkanmış olmanın haricinde kusursuz ve lekesiz olarak duracağınızı ileri sürmek olanaksızdır. Zira böyle olsaydı kurtuluşunuz kendi çabalarınıza dayanırdı. Yani bu ne demek olurdu biliyor musunuz? Filanca kişi
büyük işler gerçekleştiriyor.

0: İsterseniz elçi Pavlus'un Titus 3:4-7'de bildirdiklerine şimdi kulak verelim. Bakın ne diyor. Ama kurtarıcımız Tanrı, iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilemesiyle yaptı. Öyle ki onun lütfuyla aklanmış olarak ümit içinde sonsuz yaşamın mirasçıları olalım. Yalnız sevgili dostlar, bir şeyi akıldan çıkarmayın. Ben yargı günü Rab İsa Mesih'in huzurunda durduğumuz zaman her inanlının aynı ödülü alacağını söylemedim. Ben böyle bir şey söylemedim. Ölümünden bir yıl önce 71 yaşında kurtulmuş olan kişinin yücelik ödülü küçük olacaktır. 12 yaşında kurtulmuş olan 70 yıl boyunca Tanrı'ya itaat ederek yaşayan bir diğerinin ödülleri ise bol bol olacaktır. Ben ödülün aynı olacağını söylemedim. Ancak Tanrı'nın lütfuyla kurtulmuş olan herkes aynı kanla yıkanmıştır. Ve bu kan 7 yaşındaki çocukta da 70 yaşındaki adamda da aynı şeyi gerçekleştirir. İsa Mesih'in kanının gücü kişiye göre farklılık göstermez. Yahuda burada tökezlediğimiz, düştüğümüz, ona karşı günah işlediğimiz halde İsa Mesih'in eşsiz kanı aracılığıyla Tanrı'nın bizi bağışladığını söylüyor. Bütün hatalarımıza, bütün günahlarımıza rağmen Tanrı'nın oğlunun eşsiz kanı bizi kusursuz ve lekesiz, sonsuza dek Tanrı'nın çocuğu olmak üzere hazırlayacaktır. Efesliler 1:3-8 bakın ne diyor. Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. O, kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Öyle ki sevgili oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Tüm bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı kendi lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanının aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz. Pavlus bu ayetlerde ne diyor? Tanrı'nın onun önünde kutsal ve kusursuz olmamız için bizi dünyanın kuruluşundan önce Mesih'te seçtiğini söylüyor. İsa Mesih'e kurtarıcınız olarak iman ettiniz mi? O halde ya günahlarınızın bağışlanması için Mesih'e iman etmeniz nedeniyle Tanrı'ya kusursuz ve lekesiz bir biçimde sunulacaksınız ya da büyük beyaz yargı kürsüsünün önünde her günahınız, her kötü amacınız, her yanlış tutumunuz, yaşamınızdaki bütün hatalı işler için yargılanacak ve sonsuzluklar boyunca Tanrı'dan ayrı kalmaya mahkum olacaksınız. Göstereceğiniz mazeretler hiçbir işe yaramayacaktır. Zaten o anda her şeyi olduğu gibi görecek ve bahane ileri süremeyeceksiniz. Her şey bitmiş olacak. Tanrı'ya sahip olmak ve böylelikle her şeye sahip olmak varken, size kalıcı değer taşıyan hiçbir şey sunmayan iblise hizmet ederek sevgili dostlar yaşamak ne kadar akılsızca bir iş. Yahuda harika mektubunu şu sözlerle noktalar. 24. ayet. Kurtarıcımız tek Tanrı sizi düşmekten alıkoyacak, kendi yüce huzuruna büyük sevinç içinde lekesiz olarak çıkaracak güçtedir. Kutsal yazılar ve İsa Mesih hakkında yeni bir şeyler öğrendiğim zaman öylesine heyecanlanıyorum ki sevgili dostlar. Bazen Tanrım ben hala bu eski fiziksel bedenimde kısıtlıyım. Ben hala bu dünyaya yapışıp kalmışım diye düşünüyorum. Oysa Mesih'in huzurunda durmanın nasıl bir şey olacağını tahayyül edebiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Hayal edebiliyor musunuz? Bunun ne kadar olağanüstü bir şey olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Kaybolmuş arkadaşım, lütfen beni can kulağıyla dinle. şu anda sözünü ettiğim şey hakkında hiçbir fikrin yok. Ama eğer Mesih'e iman edip kurtulursan, eskiden sevdiğin şeylere ne olacağına şaşırıp kalacaksın. Tiksinmeye başladığın şeylere kendin de şaşırıp kalacaksın. Tanrı'nın yüceliğinin huzurunda durduğunu hayal et. Şimdi de sonuncu ayete bakalım sevgili dostlar. 25. ayette şöyle diyor. Yücelik, ululuk, güç ve yetki. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla tüm çağlardan önce, şimdi ve tüm çağlar boyunca Tanrı'nın olsun. Amin. Ne harika bir kutsama. Bizi düşmekten alıkoyan Tanrı'nın bizi kendi yüce huzuruna kusursuz ve lekesiz olarak sunması. Yahuda yücelik, ululuk, güç ve yetki tüm çağlardan önce, şimdi ve tüm çağlar boyunca Tanrı'nın olsun diye bildirir. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu Yahuda'nın diz çöküp Tanrı'nın yüce huzurunda olacağımı düşündüğüm zaman sadece ona hamd etmek ve onu övmek istiyorum demesidir. Sevgili dostum, sen bana tek istediğin şeyin cennete gitmek olduğunu mu söylüyorsun? Oysa kutsal kitap hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. İsa Mesih hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Kutsalların nelerin beklediğini hiç bilmiyorsun. Rab İsa Mesih'i gerçekten seviyor musun? Onu nasıl öveceğini biliyor musun? Yücelik, ululuk, güç ve yetki tüm çağlardan önce, şimdi ve tüm çağlar boyunca onun olsun. Amin. Niçin? Çünkü bizler içimizde yaşamayı seçen diri Tanrı'ya hizmet ederiz. Tanrımız bizi bu yaşamda düşmekten alıkoyacak ve gelecek yaşamda lekesiz olarak sunacak güçtedir.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda Tanrı'nın vaatlerini her zaman yerine getirdiğini, bizlerin ise ona güvenmemizin önemi üzerinde durduk. Gelecek programda yaşamdaki iniş ve çıkışlarla başa çıkmak adlı konuyu ele alacağız. Gelecek paylaşıma kadar esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tarz.
2: soru@radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

Give the Lord a shout.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: İş yeri dışında uzaktan yapılan çalışmalar da güvence altına alınıyor. Esnek çalışanlar, aynı nitelik ve kıdemdeki daimi işçilerle eşit istihdam koşulları ve haklara sahip oluyor. Zaman veya mekana bağlı olmadan işinizi uzaktan yapabilme özgürlüğüne sahip olacaksınız. Hem çalışıp hem kendinize zaman ayırabileceksiniz. Esnek çalışma güvende, gelecek güvende. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Farklı bir duygu, farklı bir tat. Radio Light.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Habakuk 1. bölüm 17. ayette ağlarını durmadan boşaltmaya, ulusları acımasızca öldürmeye devam edecekler mi diye sorar peygamber. Aslında Habakuk Tanrı'ya şunu soruyordu. Onların ilerlemesine, ellerine geçirdikleri insanları katletmelerine izin verecek misin? Tanrı bu soruya hayır diyerek şu karşılığı verdi. Ben önce Yahuda'yı günahlarının cezası olarak ve de terbiye olsun diye Babil'e sürgüne göndereceğim. Babil'li olan hesabımı ise o zaman göreceğim. Sevgili dostum, Tanrı aynen böyle yaptı. Bugün Babil yüzyıllardan bu yana toprak altında yatar. Bu görüntü Tanrı'nın kötülüğü cezasız bırakmadığını gösteren basit ama yerinde bir tanıklıktır. İsterseniz Habakuk peygamberin sözlerini içinde yaşadığımız zamana uyarlamak için yorumlayalım. Tanrı niçin kötülüğe izin veriyor diye soruyordu peygamber. Tanrı kötülüğe izin veriyor çünkü sabrediyor. Hiç kimsenin yok olup gitmesini istemiyor. İnsanların sonsuza dek kaybolup gitmelerini istemediği için o kendisine iman ederek kurtulabilmemiz için bir kurtarıcı belirlemiştir. Biz yok olup gitmeyelim diye Tanrı'nın öz varlığından çıkıp gelen Rab İsa Mesih bizim günahlarımızı kendi üzerine alarak haç ölümüne gitmiştir. Bu olay İsa Mesih'in yeryüzüne ilk gelişinde gerçekleşti. Habakuk'un ikinci sorusu da şuydu. Tanrı kötüleri niçin cezalandırmıyor? Tanrı bu soruyu İsa'nın ikinci gelişinde cevaplayacaktır. Çünkü o günahı o zaman yargılayacak. Bu her iki sorunun da cevabını görebilmek için olayı doğru görüş açısından değerlendirebilmemiz gerekir. İsa Mesih yeryüzüne ilk gelişinde dikenlerden yapılma bir taç takıp haç üzerinde ölmeye geldi. İkinci defa geldiğinde ise yücelik tacını takmış olacak ve yeryüzünü yönetecek olan DNA'yı elinde bulunacaktır. Tanrı bu sıkıntıyı çekmeme niçin izin veriyor türünden sorulara kişisel bazda nasıl cevaplar verilebileceğini ben bilmiyorum ama Tanrı'nın vereceği bir cevabın var olduğuna inanıyorum. Bundan birkaç yıl önce Amerika'nın Oklahoma eyaletinde sınır oluşturan bir yerde bir motelde kalmıştım diyor Dr. Vernon McGee. Bulunduğunuz yerden Oklahoma'ya taş atabilirdiniz. Benim babam orada gömüldür. Babam ben 14 yaşındayken öldüğü zaman mezarının başında durup ağlamıştı. Bir pamuk atölyesinde kazayla ölmüştü diyor ve devam ediyor. Yorumcu Dr. Vernon McGee. Cenaze töreni bitip herkes evlerine döndükten sonra ben bisikletimle mezarlığa geri dönmüştüm. Babamı niye bizden aldın diyerek Tanrı'ya öfkeyle seslendiğimi anımsıyorum. Aradan çok uzun zaman geçti. Bugün o sorunun yanıtını biliyorum. Tanrı bu olay aracılığıyla başka türlü hiçbir zaman Rabbin işine girmeyecek küçük bir delikanlının yüreğini yani beni o zamandan bu iş için hazırlamaya başlıyordu diyor. Tanıklığında Dr. Vernon McGee. İşin aslına bakacak olursak yaratıcımızı sorgulamaya hakkımız var mı? Küçük bir adamın başını göğe kaldırıp bunu niçin yapıyorsun diye sorma hakkı var mı? Hayır, yok. Bu bizim işimiz değil. Bu onun işi. Evreni yöneten kendisidir. O her şeyi kendi istediği gibi yönlendirmekte ve yönetmektedir. Biz ona güvenelim yeter. Çocukluğumu sık sık kasırgaların yaşandığı Oklahoma eyaletinde geçirdim diye devam ediyor Dr. Vernon McGee. Kasırga geldiği zaman babam beni kucağına alır, ben de ağlamaya başlayarak nereye gidiyoruz diye sorardım. Hepimiz evimizin altında bodrum katındaki karanlık hiç de rahat olmayan sığınağımıza giderdik. Uyumam için babam beni orada bir yatağın üzerine yatırırdı. Sabahleyin de emniyet içerisinde sağ salim yatağımızdan kalkardık. Ağlayan küçük bir çocukken babam bana kasırganın ne olduğunu açıklayamazdı ama beni sadece bunlardan korurdu. Ben de her şey için babama güvenirdim. Babam öldükten sonra bu kez göksel babamı daha çok öğrendim ve ona güvendim. Hayatımda Tanrı'nın bana nedenlerini açıklamadığı bazı olaylar yaşadım. İlk çocuğumu benden aldığı zaman onu epey bir zaman sorgulamıştım. Bugün bile o konuda bazı soru işaretlerimin var olduğunu söylemeliyim ama ben şunu biliyorum. Bütün bu soruların cevabını o biliyor. Zamanı geldiği zaman o bütün bu sorularıma cevap verecektir. Bu arada ben ise ona güvenmeye devam edeceğim diyor bu değerli kutsal kitap yorumcusu. Bizim hayatlarımızda da aynı bunlara benzer yaşadığımız deneyimler ve sorular olabilir. Bizler de ona güvenmeye devam edelim. Habakuk peygamber oldukça sabırlıdır. Habakuk 2. bölüm 2. ayette şöyle yanıtladı Rab: göreceklerini taş levhalara oyarak yaz, öyle ki herkes bir çırpıda okusun diyor. Rab burada Habakuk'a şöyle demektedir: gördüklerini yaz ki 21. yüzyılda yaşayan insanlar imanla yaşadıkları günlerde karşılaşacakları sorulara benden cevap alabilsinler. Herkes bir çırpıda okusun ki, eski çevirde şöyle der, onu okuyan koşsun. Bu sözü bazen şöyle yorumluyoruz: koşan okusun. Tanrı burada böyle söylemez. O elimizde bir haritamız olsun ister. Çünkü nereye gittiğimizi bilmemiz gerekmektedir. Yolla ilgili bütün ayrıntıları önceden okumamız gerekir. Yola ancak bunları okuduktan sonra çıkabilir ve koşabiliriz. Yani bunu okuyan kimse başkalarına da duyurmak için koşmalıdır. Çünkü bizler Tanrı sözünün habercileri olmaya çağrıldık. Sevgili dostum, bugün inanlı topluluklarında yeterli hazırlık yapılmaksızın Tanrı sözünü öğretmeye veya vaaz etmeye çalışan pek çok insan bulunuyor. Bunların koşmaya başlamadan önce daha fazla okuması gerekir. Evet, koşmaya başlamadan önce okumayı öğrenmeliyiz. Bol bol okuyun ve neye, niçin inandığınızı rahatlıkla anlatabilecek bir duruma gelin. Gidip başkalarına inancınızla ilgili tanıklıkta bulunmadan önce içinizde var olan umutla ilgili gerekli gerekçeleri verebilecek yeterlikte bulunmalısınız. Habakuk 2. bölüm 3. ayette bu olayların zamanı gelmedi henüz. Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir. Gecikiyormuş gibi görünse de bekle olacakları. Kesinlikle olacak, gecikmeyecekler. Bu ayette geçen bu olayların zamanı henüz gelmedi. Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir. Gecikiyormuş gibi görünse de bekle onları, ya da eski çeviriyle çünkü rüyet daha belirli bir zaman içindir ve daha sona doğru acele ediyor ve yalan çıkmayacaktır sözü Scofield'in referans kutsal kitabında şöyle açıklanmaktadır: kuleye beklemeye çıkan peygambere cevap olarak bir görüm geliyordu. 20. ayette burada ayırt edilmesi gereken 3 nokta bulunur. Birincisi, Rabbin İsrail'in kötü uygulamalarına getirdiği ahlaki yargıdır ve 5 ila 13. bölümlerde ve 15 ila 19. ayetlerde bunlar görülür. İkincisi, suların denizleri kaplaması gibi yeryüzünün Rab yüceliğinin bilgisiyle dopdalı olacağına ilişkin Tanrı'nın amacı vardır 14. ayette. Rabbin yücelik içerisinde geri geleceğini belirten bu açıklama ilk olarak Yeşaya 11. bölüm 9 ila 12. ayetlere paralel ayetlerde gösterilmiştir. Habakuk 2. bölüm 3. ayette geçen görüm elbette gelecek sözü İbraniler mektubundaki ayete, Mesih'in ikinci gelişine işaret eder. Gelen pek yakında gelecek ve gecikmeyecektir olarak burada İbraniler mektubunda aktarılmıştır. Buna göre görüm gerçekleştikten sonra yüceliğin bilgisi gibi şeyler tüm yeryüzünü dolduracaktır. Ama bu arada üçüncü olarak da şunu söylemeliyiz: doğru kişi imanla yaşayacaktır. Bu büyük söz Romalılar 1. bölüm 17. ayette Yahudi ve diğer uluslara ilişkin söylenmiştir. Galatyalılar 3. bölüm 11 ila 14. ayette uluslara ilişkin, İbraniler 10. bölüm 38. ayette ise Yahudi ulusuna ilişkin kullanılmaktadır. Sadece iman yoluyla girilen bu yaşam ulusların kurtuluşunu sağlamakla kalmamış, aynı zamanda çoğunluğu körlük ve imansızlık içinde bulunan Yahudi ulusundan az sayıda bir grubun kurtuluşunu da Romalılar 11. bölüm 1 ila 5. ayetlere göre sağlamıştır. Şükrediyorum ki Rab böyle bir sağlayışta bulundu. Tanrı'nın disiplini sonucu Yahudi ulusu topraklarından sürülmüş ve hukuksal açıdan körleştirilmiştir. 2. Korintliler 3. bölüm 12 ila 15. ayetlere göre. Ama bu arada Tanrı'nın yaptığı yeni antlaşma aracılığıyla iman eden Yahudilere ataları İbrahim'in o basit imanına yeniden kavuşabilme ve kurtulma yolu Yaratılış 15. bölüm 6. ayete ve Romalılar 4. bölüm 1 ila 5. ayetlere göre bu yol sağlanmıştır. Ne var ki bu gelişme Tanrı'nın Davut aracılığıyla yaptığı antlaşmayı ve Filistin ahdini geçersiz kılmaz. Yaratılış 30. bölüm 3. ayette ve 2. Samuel 7. bölüm 16. ayette bunları okumanız mümkündür. Çünkü dünya Rab İzzetinin bilgisiyle dolu olacak diyor 14. ayet eski çevirde. Ve Rab tekrar kendi tapınağında olacaktır 20. ayete göre. Aynı zamanda bununla paralel olarak Romalılar 11. bölüm 25, 26 ve 27. ayetlere bakmanızı öneririm. Sevgili arkadaşım, bir gün Tanrı'nın bütün sorularımıza yanıt vereceğine güvenebilirsiniz. O gün gerçekten çok büyük bir gün olacak. Cennetin altın sokakları aslında umurunda değil ama beni asıl ilgilendiren, günümüzde insanlığı karıştıran birçok büyük sorunun yanıtını öğrenmek oluyor. Bu arada bizim de imanla yaşamamız gerekiyor. Şimdi kutsal yazıların en önemli ayetlerinden birine geldik. Küçük Habakuk kitabının da en önemli ayetinin bu ayet olduğunu söyleyebilirim. Ve bu ayet gerçekten de alıntı olarak kullanıldığı yeni antlaşmanın 3 büyük doktrin mektubuna bu yüzden büyük bir önem kazandırmaktadır. Bu ayetler şunlardır. Romalılar 1. bölüm 17. ayet, Galatyalılar 3. bölüm 11. ayet ve İbraniler 10. bölüm 38. ayet. Bu ayetlerde doğru kişinin imanla yaşayacağı belirtilmektedir. İşte bu ayet Habakuk 2. bölüm 4. ayetten, şimdi size okuyacağım ayetten aktarmadır. Bu ayette der ki, bakın şu övüngen kişiye, niyeti iyi değildir ama doğru kişi sadakatiyle yaşayacaktır. Doğru kişi imanla yaşayacaktır. Bu ayet içinde taşıdığı etki nedeniyle birçok doktrinsel alanda çeşitli biçimlerde kullanılmıştır. Bazıları bu ayette geçen iman sözcüğünü sadakat anlamında yorumlamışlardır ve bu ayete yanlış bir şekilde doğru kişi sadakatle yaşayacaktır anlamını vermişlerdir. Evet, bu ayet bize insanlığa açılan iki yolu göstermektedir. O zaman Habakuk 2. bölüm 4. ayetteki vurguyu tekrar size hatırlatmak istiyorum. Doğru kişi imanla yaşayacaktır. Dikkat ederseniz ayette dünyamızda var olan iki ayrı grup insanlığa söz edilmektedir. Birincisi yükseğe kaldırılmış olan can ve ikincisi de imanla yaşayan can. Diğer bir deyişle bunlara kayıp ve kurtulmuş, Tanrı'ya güvenen ve inanmayan da dememiz mümkündür. Kutsal ve günahlı terimleri de bu kesin ayrımı açıkça gösterir. Anımsayacağınız gibi 3. bölümün 1. ayetinde Habakuk Tanrı'dan mesaj almak amacıyla gözetleme kulesine çıkmış ve nöbet tutmaya başlamıştı. Bu mesaj Tanrı'nın bireylerle ve uluslarla olan ilişkisini açıklayacak olan büyük bir mesaj olacaktı. Böylece burada 4. ayette Tanrı'nın belirlemiş olduğu büyük bir prensiple karşılaşırız. Eğer okulda geometri dersi aldıysanız anımsarsınız. Kendi kendini kanıtlayan belirli aksiyonları yeniden kanıtlamamız gerekmez. Örneğin düz bir çizgi iki nokta arasındaki en kısa uzaklıktır. Buna benzer olarak kutsal kitapta da belirgin bir terim olarak kabul edeceğimiz bazı prensipler bulunmaktadır. Bunlardan birisi şudur. İşte yükseğe kaldırılmış olan canı kendi içerisinde doğru değildir. Yaşayan insan Rabbin gözünde doğru değildir. Buradaki yaşayan insan ya da yükseğe kaldırılmış olan canı kendi içerisinde doğru değildir sözü bir grup gururlu insanı tanımlar. Bu insanlar ya kendi dindarlıklarıyla kurtulacaklarını umut eden insanlar ya da ye iç eğlen çünkü yarın öleceğiz felsefesiyle sadece bugün için yaşayan insanlardır. Bu insanların yaşamda gerçek bir amacı yoktur. Canı kendi içinde doğru değildir. Bu kişi yanlış yolda ilerlemektedir. Süleyman'ın özdeyişleri 14. bölüm 12. ayette öyle yol var ki insana düz gibi görünür ama sonu ölümdür der. Eminim insan soyunun büyük bir bölümü bu gruba girer. Bu insanların canı yükseğe kaldırılmıştır. Bu insanlar gururla kabarmaktadır. Bunlar gururla dolaşıp gittikleri yerlerde papatya toplarken yavaş yavaş akan bir dere gibi ilerlemeye devam ederler ve sonuçta kendi sonlarını belirleyecek olan yıkım denizine kavuşacaklardır. Bu insanların sonu bu olur. Kutsal yazılar kaybolmuş insanın geleceğiyle ilgili olarak çok az açıklamada bulunur. Bu açıklamalardan birisini İncil'de İsa Mesih'in kendisi zengin adam ile yoksul Lazarus adındaki bir adamın öyküsünde yapar. Luka 16. bölümde. Lazarus öldüğü zaman cennete götürülmüştü. Zengin adam ise öldüğünde ölüler diyarına götürüldü. Yahuda İskariot hakkında söylendiği gibi kendi yerine ait olduğu yere gitti. Sizler de aynı şekilde yaşamaya devam ederseniz sizin sonunuz da böyle olacaktır. Fakat doğru kişi kendi imanı ile yaşayacaktır sözü ise insan soyunun ikinci grubunda olanları betimler. Bu grupta olan insanlar yaşam denen nehirde Tanrı'ya ve tüm bilgilerin doluluğuna doğru akmaktadır. Paulus'un da söylediği gibi. O zaman bilindiğim gibi bilineceğim diyor. Kurtuluş anı ile o zaman arasında kalan zaman içerisinde kurtulmuş olanlar iman ile yaşayacaktır. Sorularımızın yanıtlarını şu anda bilmiyor olabiliriz ama Tanrı'nın önüne gittiğimiz zaman o bize bütün sorularımızın yanıtını verecektir. Habakuk kitabının 2. bölümünün bu 4. ayeti yeni antlaşmada alıntı olarak kullanıldığından ve de özellikle Romalılar, Galatyalılar ve İbraniler mektuplarının temelini oluşturduğundan yapılan bu alıntılara daha yakından bakmamızda yarar vardır. Romalılar mektubunda kurtuluş için imanla aklanma konusu ele alınır. Paulus Romalılara şöyle der. Romalılar 1. bölüm 16 ve 17. ayetler. Çünkü müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin, önce Yahudilerin sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür. Tanrı'nın insana akladığı müjdede açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi imanla aklanan yaşayacaktır. Burada vurgulanmak istenen gerçek iman yoluyla doğru sayılan yani aklanan ve doğrulukla donatılan kişinin yine iman yoluyla yaşayacak olduğudur. Romalılar mektubunda açıklanmak istenen büyük gerçek budur. Galatyalılar mektubunda yapılan alıntı ise şöyledir. Açıktır ki hiç kimse Tanrı katında yasayla aklanmaz. Çünkü doğru kişi yani aklanan kişi imanla yaşayacaktır. Burada vurgulanmak istenen gerçek biraz farklı çünkü Galatyalılar'da şöyle okuyoruz. Galatyalılar 2. bölüm 20. ayet. Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum. Romalılarda işlenen ana konu kurtuluş için iman yoluyla aklanmayken Galatyalılarda bu sadece kurtuluşa götüren iman değil ama aynı zamanda imanının yaşamı boyunca sürdüreceği iman yaşamıdır. İbraniler mektubunda ise Habakuk 2. bölüm 4. ayetten yapılan alıntı şöyle. İbraniler 10. bölüm 38. ayet. Doğru adamım imanla yaşayacaktır ama geri çekilirse ondan hoşnut olmayacağım. Buradaki vurgu yaşayacaktır sözü üzerindedir. Doğru kişi imanla yaşayacaktır. Bir bölüm sonra İbraniler 11. bölümde ise imanlarıyla yaşamış olan büyük imanlı kadın ve erkeklerin listesi verilir. Bu bölümlerde vurgulanan nokta yaşamak konusudur. Habakuk ileriye, geleceğe baktığı zaman Tanrım niçin sorusunu sordu. Bizler şimdi bulunduğumuz açıdan geriye baktığımızda Habakuk'un sorusunun yanıtını görebiliriz. İşlemiş oldukları günahlar yüzünden terbiye görsünler ve akıllansınlar diye Tanrı kendi halkını sürgüne göndermiştir. Tanrı'nın bundan daha büyük amacı ise şimdi apaçık görülüyor. Zamanın doluluğu geldiğinde ya da zaman doluluğa erdiğinde Tanrı yeryüzüne kurtarıcı olan Mesih İsa'yı gönderecekti. Yine dikkatinizi Paulus'un Pisidya Antakya'sında yaptığı büyük vaaza çekmek istiyorum. Paulus burada şöyle dedi. Oysa Tanrı'nın dirilttiği kişinin yani İsa Mesih'in bedeni çürümedi. Bakın Elçilerin İşleri 13. bölüm 38 ila 41. ayetler arasında ne diyor? Dolayısıyla kardeşler şunu bilin ki günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki iman eden herkes Musa'nın yasasıyla aklanamadığınız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Dikkat edin. Peygamberin sözünü ettiği şu durum sizin başınıza gelmesin. Bakın siz alay edenler. Şaşkına dönüp yok olun. Sizin gününüzde bir iş yapıyorum. Öyle bir iş ki biri size anlatsa inanmazsınız. Böylece Paulus onlara kurtuluş için tek bir yol olduğunu göstermiş oluyordu. Bu da iman yoludur. Duyurulmak istenen haber açıktır. 1. Korintliler 15. bölüm 3 ve 4. ayetlerde. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca 3. gün ölümden dirildi der. Peki bizler bu durumda ne yapmalıyız? Onu Rab İsa'yı kurtarıcımız olarak kabul etmeli ve ona güvenmeliyiz. Yasaya değil, imana dayanarak yürümeliyiz. Bugün bazılarının çıkıp Mesih inananlarının tekrar 10 emrin altına girmesi gerektiği ve ailelerin, karı kocaların ya da çocukların uymalarını istedikleri ve kendilerinin çıkarttıkları bir takım kural ve prensiplere sokma girişimlerini görüyor ve üzülüyorum. Sevgili dostum, eğer Rab İsa Mesih'e iman ederek kurtulmuş biriyseniz o zaman onu sevin. Onu sevmen sorunlarına çözüm oluşturacaktır. Onu sevmen ruhta yürümeni sağlayacaktır. Ruhta yürümenin sonucunda ruhla dolu bir yaşam sürmüş olacak ve yüreğinde sürekli bir sevinç ve huzur bulacaksın. Böyle yaptığın zaman evde daha iyi bir koca, iyi bir kadın veya çocuk olabilirsin. İş yerinde daha iyi bir işveren ve de daha iyi bir işçi olabilirsin. Eğer imanla yürürsen, her nerede olursan ol, daha iyi bir insan olacaksın, daha iyi bir vatandaş olacaksın ve yeryüzündeki ömrün bittiği zaman ise doğrudan doğruya Rabbin huzuruna, cennete gidecek ve sonsuzluk boyunca onunla yaşayacaksın. Habakuk imanlı bir adamdı. Kuleme çıkıp Tanrı'dan gelecek haberi bekleyeceğim. Ben yanıt verecek olan Tanrı'ya güveniyorum dedi. Sizin de gördüğünüz gibi. İbraniler 11. bölüm 6. ayette İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan, onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir diyor. Sevgili dostum, Tanrı bugün sizi kendisine gelmeye çağırıyor. Ona gelmenin ya da ona gitmenin tek yolu iman etmektir. İman eden bir kişi yine iman yoluyla yaşama sahip olur. İmanla yürür, iman yoluyla sonsuzluğa adımını atar. Bu onun kendi başarısı ya da becerisi değildir. İnsan kendi çabası, sevapları ve dindarlığıyla bu şeylere asla sahip olamaz. Bu yüceliklere sahip olmanın yolu, bu yücelikleri karşılıksız olarak armağan eden kişiye iman etmektir. Burada Habakuk kitabının 2. bölümünün 4. ayetinin insan soyu için iki ayrı grubu tanımladığını bir kez daha söylemek istiyorum. Rabbimiz İsa Mesih bu aynı gerçeği bakın hangi sözlerle açıklıyor. Matta 7. bölüm 13 ila 14. ayetler. Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. Geniş yol tıpkı bir huni gibi çok geniş ve büyüktür. Adımınızı ilk attığınızda çok büyük bir yere girmiş olduğunuzu hissedersiniz. Ama ilerledikçe yol daralacak ve öylesine daralacaktır ki bu yolda yürüyen kişi için yıkıma gitmekten başka bir son olmayacaktır. İşte iman etmemiş bir günahkarın sonu böyledir. Bu insanın derin bir vadide yürümesine benzer. Bir keresinde ava çıktığımda bu başıma geldi. Çok geniş ve açık bir noktadan avlanmaya başlamıştık. İlerledikçe derin bir vadiye girdim. Bu kez vadinin içerisinde ilerledikçe yürüyebildiğimiz zemin gittikçe daraldı. Burada da aynı görüntüden söz edilir. Giriş çok geniş ama bitiş çok dar ve insanı sonuçta felakete götüren bir yoldur. Dar kapıdan girmek ve dar yolda yürümek ise yine bir huniye benzetilebilir. Bu kez giriş kapısı çok dardır. İsa Mesih Yuhanna 14. bölüm 6. ayette İsa yol gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Bu yol darala darala insanı sonuçta tek bir kişiye ulaştırır. Bu kişi ise İsa Mesih'tir. Yol odur. Evet İsa Mesih bize sadece yolu göstermez ama bu yolun kendisi olduğunu da söyler. 1. Yuhanna 5. bölüm 12. ayette kendisinde Tanrı oğlu bulunanda yaşam vardır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunmayanda yaşam yoktur der. Evet yaşamımızda İsa Mesih ya vardır ya da yoktur. Ona ya iman edersiniz ya da etmezsiniz. Günahlarınızın cezasından ve sonsuz ölüm yargısından kurtulmanız hiçbir zaman sevap işlerine, dinsel kurallara, daha doğrusu din adı altında yapılan uygulamalara dayalı değildir. Kurtuluşunuz doğrudan doğruya İsa Mesih ile olan ilişkinize dayanır. Kapının dar olmasının anlamı budur. Tanrı insanlığın kurtuluşu için yeryüzüne sadece bu tek yolu sağlamıştır. Çarmıh üzerinde sizin günahlarınız için acı çekip ölen ve ölümden dirilen İsa Mesih ile ne yapacağınız sorusu karşınızdadır. İşte İsa Mesih'in yaşama götüren kapı ise oldukça dar ve yol oldukça çetindir. Bu yolu bulanlar azdır demesinin nedeni de budur. Bu dar kapıdan giriş de huni gibidir. İçeriye girer yolda yürümeye başlarsınız. Yol daha önce söylediğim gibi İsa Mesih'in kendisidir. Ama içeriye girdiğinizde artık bir daha daralma yoktur. Tersine yol gittikçe genişler. İsa Mesih Yuhanna 10. bölüm 10. ayette ben onlarda yaşam hem de bol yaşam olsun diye geldim demektedir. Hamdolsun. O kendisine iman edenlere ne kadar büyük bir özgürlük ve esenlik vermektedir. Size bir örnek vereyim. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı insana çok geniş bir özgürlük yolu gibi görünebilir. Ama sonuçta o sözünü ettiğimiz gitgide daralan kanyon örneğinde olduğu gibi korkunç bir yıkımla sonuçlanır. Benim babam ben istersem içebilirim, istersem de içkiyi bırakabilirim derdi. Babamı ben 14 yaşındayken kaybettim. İçtiğinde çok içerdi ama hiçbir zaman alkolik olmadı. Çocukken ona sık sık niçin içtiğini sorar, bu içkiyi bırakmasını söylerdim. O da bana, oğlum ben içkiyi istediğim zaman hemen bırakabilirim derdi. Onun sorunu neydi biliyor musunuz? O içkiyi bırakmaya istekli değildi. Eğer biraz daha fazla yaşasaydı, eminim öyle bir gün gelecekti ki o zaman kendisini dar bir vadide dönüşü olmayan bir yolda bulacak ve yıkıma uğrayacaktı. Benim babam gibi yorumcu Dr. Vernon McGee'nin babası da o 14 yaşındayken alkol yüzünden öldü. Evet sevgili dostum, İsa Mesih'e iman ederek dar kapıdan giren bir inanlı yolun sonunda ölüme götüren dar yere asla gelmeyecek. Tam tersine gitgide genişleyen ve inanlıyı sonsuz yaşama götüren yaşam yolunda olacaktır. İsa Mesih yaşamın kendisidir. O yaşadığı için ona iman eden kişi de yaşayacaktır. Siz de gerçekten yaşamak, sonsuza dek yaşamak istiyorsanız İsa Mesih'e gelmelisiniz. Çünkü bunun bir başka yolu yoktur.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup, programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 13. Bölüm Barnaba ile Saul'un görevlendirilmesi.
1: Antakya'daki kilisede peygamberler ve öğretmenler vardı. Barnaba, Niger denilen Şimon, Kireneli Lucius, bölge kralı Herodes'le birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul. Bunlar Rab'be tapınıp oruç tutarlarken kutsal ruh kendilerine şöyle dedi. Barnaba ile Saul'u kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın. Böylece oruç tutup dua ettikten sonra Barnaba ile Saul'un üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler.
0: Kıbrıs'ta.
1: Kutsal ruhun buyruğuyla yola çıkan Barnaba ile Saul Selefkiye'ye gittiler. Oradan da gemiyle Kıbrıs'a geçtiler. Salamis'e varınca Yahudilerin avralarında Tanrı'nın sözünü duyurmaya başladılar. Yuhanna'yı da yardımcı olarak yanlarına almışlardı. Adayı baştan başa geçerek Baf'a geldiler. Orada büyücü ve sahte peygamber Bar Yeşu adında bir Yahudi ile karşılaştılar. Bar Yeşu, vali Sergius Pavlus'a yakın biriydi. Akıllı bir kişi olan vali, Barnaba ile Saul'u çağırtıp Tanrı'nın sözünü dinlemek istedi. Ne var ki Bar Yeşu, büyücü anlamına gelen öbür adıyla Elimas, onlara karşı koyarak valiyi iman etmekten caydırmaya çalıştı. Ama kutsal ruhla dolan Saul, yani Pavlus, gözlerini Elimas'a dikerek, ''Ey iblisin oğlu'' dedi. ''Yüreğin her türlü hile ve sahtekarlıkla dolu. Doğru olan her şeyin düşmanısın. Rabbin düz yollarını çarpıtmaktan vazgeçmeyecek misin? İşte şimdi Rabbin eli sana karşı kalktı. Kör olacaksın, bir süre gün ışığını göremeyeceksin.'' O anda adamın üzerine bir sis, bir karanlık çöktü. Dört dönerek elinden tutup kendisine yol gösterecek birilerini aramaya başladı. Olanları gören vali, Rab'le ilgili öğretiyi hayranlıkla karşıladı ve iman etti.
0: Pisidya sınırındaki Antakya'da.
1: Pavlus'la beraberindekiler, Baf'tan denize açılıp Pamfilya bölgesinin Perge kentine gittiler. Yuhanna ise onları bırakıp Yeruşalim'e döndü. Onlar Perge'den yollarına devam ederek Pisidya sınırındaki Antakya'ya geçtiler. Şabat günü Havra'ya girip oturdular. Kutsal yasa ve peygamberlerin yazıları okunduktan sonra Havra'nın yöneticileri onlara ''Kardeşler, halka verecek bir öğüdünüz varsa buyurun konuşun.'' diye haber yolladılar. Pavlus ayağa kalktı, eliyle bir işaret yaparak ''Ey İsrailliler ve Tanrı'dan korkan yabancılar, dinleyin.'' dedi. ''Bu halkın yani İsrail'in Tanrısı bizim atalarımızı seçti ve Mısır'da gurbette yaşadıkları süre içinde onları büyük bir ulus yaptı. Sonra güçlü eliyle onları oradan çıkardı, çölde yaklaşık 40 yıl onlara katlandı. Kenan ülkesinde yenilgiye uğrattığı 7 ulusun topraklarını İsrail halkına miras olarak verdi. Bütün bunlar aşağı yukarı 450 yıl sürdü. Sonra Tanrı, Peygamber Samuel'in zamanına kadar onlar için hakimler yetiştirdi. Halk bir kral isteyince Tanrı onlar için Benyamin oymağından Kiş oğlu Saul'u yetiştirdi. Saul 40 yıl krallık yaptı. Tanrı onu tahttan indirdikten sonra onlara kral olarak Davut'u başa geçirdi. Onunla ilgili şu tanıklıkta bulundu. İşay oğlu Davut'u gönlüme uygun bir adam olarak gördüm. O her istediğimi yapar. Tanrı verdiği sözü tutarak bu adamın soyundan İsrail'e bir kurtarıcı İsa'yı gönderdi. İsa'nın gelişinden önce Yahya bütün İsrail halkını tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Yahya görevini tamamlarken şöyle diyordu. Beni kim sanıyorsunuz? Ben Mesih değilim ama o benden sonra geliyor. Ben onun ayağındaki çarığın bağını çözmeye bile layık değilim. Kardeşler, İbrahim'in soyundan gelenler ve Tanrı'dan korkan yabancılar, bu kurtuluş bildirisi bize gönderildi. Çünkü Yeruşalem'de yaşayanlar ve onların yöneticileri İsa'yı reddettiler. Onu mahkum etmekle her Şabat günü okunan peygamberlerin sözlerini yerine getirmiş oldular. Onda ölüm cezasını gerektiren herhangi bir suç bulamadıkları halde Pilatus'tan onun idamını istediler. Onunla ilgili yazılanların hepsini yerine getirdikten sonra onu çarmıhtan indirip mezara koydular. Ama Tanrı onu ölümden diriltti. İsa daha önce kendisiyle birlikte celil eden Yeruşalim'e gelenlere günlerce göründü. Bu kişiler şimdi halka onun tanıklığını yapıyor. Biz de size müjdeyi duyuruyoruz. Tanrı İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. İkinci mezmurda da yazıldığı gibi, sen benim oğlumsun, bugün ben sana baba oldum. Tanrı, onu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir. Size Davut'a söz verdiğim kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim. Bunun için başka bir yerde de şöyle der. Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Davut, kendi kuşağında Tanrı'nın amacı uyarınca hizmet ettikten sonra gözlerini yaşama kapadı. Ataları gibi gömüldü ve bedeni çürüyüp gitti. Oysa Tanrı'nın dirilttiği kişinin bedeni çürümedi. Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, iman eden herkes Musa'nın yasasıyla aklanamadığınız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Dikkat edin, peygamberlerin sözüne ettiği şu durum sizin başınıza gelmesin. Bakın, siz alay edenler, şaşkına dönüp yok olun. Sizin gününüzde bir iş yapıyorum. Öyle bir iş ki biri size anlatsa inanmazsınız. Paulus da Barnaba havradan çıkarken halk onları bir sonraki Şabat günü aynı konular üzerinde konuşmaya çağırdı. Havradaki topluluk dağılınca Yahudiler ve Yahudiliğe dönüp Tanrı'ya tapan yabancılardan birçoğu onların ardından gitti. Paulus'la Barnaba onlarla konuşarak onları devamlı Tanrı'nın lütfunda yaşamaya özendirdiler. Ertesi Şabat günü kent halkının hemen hemen tümü Rabbin sözünü dinlemek için toplanmıştı. Kalabalığı gören Yahudiler büyük bir kıskançlık içinde küfürlerle Paulus'un söylediklerine karşı çıktılar. Paulus'la Barnaba ise cesaretle karşılık verdiler. Tanrı'nın sözünü ilk önce size bildirmemiz gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize ve kendinizi sonsuz yaşama layık görmediğinize göre biz şimdi öteki uluslara gidiyoruz. Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştu. Yeryüzünün dört bucağına kurtuluş götürmen için seni uluslara ışık yaptı. Öteki uluslardan olanlar bunu işitince sevindiler ve Rabbin sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Böylece Rabbin sözü bütün yörede yayıldı. Ne var ki Yahudiler, Tanrı'ya tapan saygın kadınlarla kentin ileri gelen erkeklerini kışkırttılar. Paulus'la Barnaba'ya karşı bir baskı hareketi başlatıp onları bölge sınırlarının dışına attılar. Bunun üzerine Paulus'la Barnaba onlara bir uyarı olsun diye ayaklarının tozunu silkerek Konya'ya gittiler. Öğrenciler ise sevinç ve kutsal ruhla doluydu.
0: 14. Bölüm Konya'da.
1: Aynı şekilde Konya'da da Yahudilerin havrasına giren Paulus'la Barnaba öyle etkili konuştular ki hem Yahudilerden hem de Greklerden çok kişi iman etti. Ama inanmayan Yahudiler öteki uluslardan olanları kardeşlere karşı kışkırtarak zihinlerini bulandırdılar. Orada uzunca bir süre kalan Paulus'la Barnaba Rab hakkında cesaretle konuşuyorlardı. Rab de onlara belirtiler ve harikalar yapma gücü vererek kendi lütfunu açıklayan bildiriyi doğruladı. Kent halkı ikiye bölündü. Bazıları Yahudilerin, bazıları da elçilerin tarafını tuttu. Yahudilerle öteki uluslardan olanlar ve bunların yöneticileri elçileri hırpalayıp taşa tutmak için düzen kurdular. Bunu öğrenen Paulus'la Barnaba, Likaonya'nın Listra ve Derbe kentlerine ve çevre bölgeye kaçarak oralarda da müjdeyi yaydılar.
0: Listra ve Derbe'de.
1: Listra'da ayakları tutmayan bir adam vardı. Doğuştan kötürümdü, hiç yürüyemiyordu. Paulus'un söylediklerini dinledi. Onu dikkatle süren Paulus, iyileştirebileceğine imanı olduğunu görerek yüksek sesle ona ''Kalk, ayaklarının üzerinde dur.'' dedi. Adam yerinden fırlayıp yürümeye başladı. Paulus'un ne yaptığını gören halk, Likaonya dilinde ''Tanrılar insan kılığına girip yanımıza inmiş.'' diye haykırdı. Barnaba'ya Zeus, Paulus'a da konuşmada öncülük ettiği için Hermes adını taktılar. Kentin hemen dışında bulunan Zeus tapınağının kâhini, kent kapılarına boğalar ve çelenkler getirdi. Halkla birlikte elçilere kurban sunmak istedi. Ne var ki elçiler, Barnaba ile Paulus bunu duyunca giysilerini yırtarak kalabalığın içine daldılar. ''Efendiler, neden böyle şeyler yapıyorsunuz?'' diye bağırdılar. ''Biz de sizin gibi insanız, aynı yaratılışa sahibiz. Size müjdeyi getiriyoruz. Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye yeri, göğü, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratan, yaşayan Tanrı'ya dönmeye çağırıyoruz. Geçmiş çağlarda Tanrı, bütün ulusların kendi yollarından gitmelerine izin verdi. Yine de kendini tanıksız bırakmadı. Size iyilik ediyor, gökten yağmur yağdırıyor, çeşitli ürünleriyle mevsimleri düzenliyor, sizi yiyecekle doyurup yüreklerinizi sevinçle dolduruyor. Bu sözlerle bile halkın kendilerine kurban sunmasını güçlükle engelleyebildiler. Ne var ki Antakya ve Konya'dan gelen bazı Yahudiler halkı kendi taraflarına çekerek Pavlus'u taşladılar. Onu ölmüş sanarak kentin dışına sürüklediler. Ama öğrenciler çevresinde toplanınca Pavlus ayağa kalkıp kente döndü. Ertesi gün Barnaba ile birlikte Derbe'ye gitti. O kentte de müjdeyi duyurup birçok öğrenci edindiler.
0: Antakya'ya dönüş.
1: Pavlus'la Barnaba daha sonra Listra, Konya ve Antakya'ya dönerek öğrencileri ruhça pekiştirdiler. İmana bağlı kalmaları için onlara cesaret verdiler. Tanrı'nın egemenliğine birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerekir diyorlardı. İmanlılar için her kilisede ihtiyarlar seçtiler. Dua ve oruçla onları inandıkları Rab'be emanet ettiler. Pisidya bölgesinden geçerek Pamfilya'ya geldiler. Perge'de Tanrı sözünü bildirdikten sonra Antalya'ya gittiler. Oradan gemiyle artık tamamlamış bulundukları görev için Tanrı'nın lütfuna emanet edildikleri yer olan Antakya'ya döndüler. Oraya vardıklarında inanlılar topluluğunu bir araya getirip Tanrı'nın kendileri aracılığıyla neler yaptığını, öteki uluslara iman kapısını nasıl açtığını anlattılar. Oradaki öğrencilerin yanında uzun bir süre kaldılar.
0: 15. Bölüm Yeruşalim'deki Toplantı.
1: Yahudiye'den gelen bazı kişiler Antakya'daki kardeşlere siz Musa'nın töresi uyarınca sünnet olmadıkça kurtulamazsınız diye öğretiyorlardı. Pavlus'la Barnaba bu adamlarla bir hayli çekişip tartıştılar. Sonunda Pavlus'la Barnaba'nın başka birkaç kardeşle birlikte Yeruşalim'e gidip bu sorunu elçiler ve ihtiyarlarla görüşmesi kararlaştırıldı. Böylece kilise tarafından gönderilenler öteki uluslardan olanların Tanrı'ya nasıl döndüğünü anlata anlata Fenike ve Samiriye bölgelerinden geçerek bütün kardeşlere büyük sevinç verdiler. Yeruşalim'e geldiklerinde inanlılar topluluğu, elçiler ve ihtiyarlarca iyi karşılandılar. Tanrı'nın kendileri aracılığıyla yapmış olduğu her şeyi anlattılar. Ne var ki Ferisi mezhebinden bazı imanlılar kalkıp şöyle dediler. Öteki uluslardan olanları sünnet etmek ve onlara Musa'nın yasasına uymalarını buyurmak gerekir. Elçilerle ihtiyarlar bu konuyu görüşmek için toplandılar. Uzunca bir tartışmadan sonra Petrus ayağa kalkıp onlara kardeşler dedi. Öteki uluslar müjdenin bildirisini benim ağzımdan duyup inansınlar diye Tanrı'nın uzun zaman önce aranızdan beni seçtiğini biliyorsunuz. İnsanın yüreğini bilen Tanrı, kutsal ruhu tıpkı bize verdiği gibi onlara da vermekle onları kabul ettiğini gösterdi. Onlarla bizim aramızda hiçbir ayrım yapmadı. İman etmeleri üzerine yüreklerini arındırdı. Öyleyse ne bizim ne de atalarımızın taşıyamadığı bir boyunduruğu öğrencilerin boynuna geçirerek şimdi neden Tanrı'yı deniyorsunuz? Bizler Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz. Onlar da öyle. Bunun üzerine bütün topluluk sustu ve Barnaba ile Pavlus'u dinlemeye başladı. Barnaba ile Pavlus, Tanrı'nın kendileri aracılığıyla öteki uluslar arasında yaptığı harikalarla belirtileri tek tek anlattılar. Onlar konuşmalarını bitirince Yakup söz aldı. Kardeşler beni dinleyin dedi. Simon, Tanrı'nın öteki uluslardan kendine ait olacak bir halk çıkarmak amacıyla onlara ilk kez nasıl yaklaştığını anlatmıştır. Peygamberlerin sözleri de bunu doğrulamaktadır. Yazılmış olduğu gibi, bundan sonra ben geri dönüp Davut'un yıkık konutunu yeniden kuracağım. Onun yıkıntılarını yeniden kurup onu tekrar ayağa kaldıracağım. Öyle ki geriye kalan insanlar, bana ait olan bütün uluslar Rab'bi arasınlar. Bunları ta başlangıçtan bildiren Rab işte böyle diyor. Bu nedenle kanımca öteki uluslardan

0: kardeşlerin önde gelenlerinden Barsabba denilen Yahuda ve Silas'ı seçtiler. Onların eliyle şu mektubu yolladılar. Kardeşleriniz olan biz elçilerle ihtiyarlardan, öteki uluslardan olup Antakya, Suriye ve Kilikya'da bulunan siz kardeşlere selam. Bizden bazı kişilerin yanınıza geldiğini, sözleriyle sizi tedirgin edip aklınızı karıştırdığını duyduk. Oysa onları biz göndermedik. Bu nedenle aramızdan seçtiğimiz bazı kişileri, sevgili kardeşlerimiz Barnaba ve Paulus'la birlikte size göndermeye oy birliğiyle karar verdik. Bu ikisi, Rabbimiz İsa Mesih'in adı uğruna canlarını gözden çıkarmış kişilerdir. Kararımız uyarınca size Yahuda ile Silas'ı gönderiyoruz. Onlar aynı şeyleri sözlü olarak da aktaracaklar. Kutsal Ruh ve bizler gerekli olan şu kuralların dışında size herhangi bir şey yüklememeyi uygun gördük. Putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve fuhuştan sakınmalısınız. Bunlardan kaçınırsanız iyi edersiniz. Esen kalın. Adamlar böylece yola koyulup Antakya'ya gittiler. Topluluğu bir araya getirerek onlara mektubu verdiler. İmanlılar mektuptaki yüreklendirici sözleri okuyunca sevindiler. Kendileri peygamber olan Yahuda ve Silas birçok konuşmalar yaparak kardeşleri yüreklendirip ruhça pekiştirdiler. Bir süre orada kaldıktan sonra kendilerini göndermiş olanların yanına dönmek üzere kardeşler tarafından esenlikle yolcu edildiler. Paulus ile Barnaba ise Antakya'da kaldılar. Birçoklarıyla birlikte öğretip Rabbin sözünü müjdelediler.
1: Paulus ile Barnaba arasında anlaşmazlık.
0: Bundan bir süre sonra Paulus Barnaba'ya, Rabbin sözünü duyurduğumuz bütün kentlere dönüp kardeşleri ziyaret edelim, nasıl olduklarını görelim dedi. Barnaba, Markos denilen Yuhanna'yı da yanlarında götürmek istiyordu. Ama Paulus, Pamfilya'da kendilerini yüzüstü bırakıp birlikte göreve devam etmeyen Markos'u yanlarında götürmeyi uygun görmedi. Aralarında öylesine keskin bir anlaşmazlık çıktı ki birbirlerinden ayrıldılar. Barnaba, Markos'u alıp Kıbrıs'a doğru yelken açtı. Silas'ı seçen Paulus ise kardeşlerce Rabbin lütfuna emanet edildikten sonra yola çıktı. Suriye ve Kilikya bölgelerini dolaşarak inanlı topluluklarını pekiştirdi.
1: 16. bölüm. Timoteos Paulus da Silas'a katılıyor.
0: Paulus Derbe ve Listra'ya da uğradı. Listra'da Timoteos adında bir İsa öğrencisi vardı. Annesi imanlı bir Yahudi, babası ise Grek'ti. Listra ve Konya'daki kardeşler ondan övgüyle söz ediyorlardı. Timoteos'u kendisiyle birlikte götürmek isteyen Paulus, oralarda bulunan Yahudiler yüzünden onu sünnet ettirdi. Çünkü hepsi babasının Grek olduğunu biliyordu. Kent kent dolaşarak Yeruşalem'deki elçilerle ihtiyarların aldığı kararları imanlılara iletiyor, bunlara uymalarını istiyorlardı. Böylelikle toplulukların imanı güçleniyor ve sayıları günden güne artıyordu.
1: Paulus'un Makedonya ile ilgili görümü.
0: Kutsal Ruh'un Tanrı sözünü Asya ilinde yaymalarını engellemesi üzerine Paulus da arkadaşları Frikya ve Galatya bölgesinden geçtiler. Misya sınırına geldiklerinde Bitinya bölgesine geçmek istediler. Ama İsa'nın ruhu onlara izin vermedi. Bunun üzerine Misya'dan geçip Troas kentine gittiler. O gece Paulus bir görüm gördü. Önünde Makedonyalı bir adam durmuş ona yalvarıyordu. Makedonya'ya geçip bize yardım et diyordu. Paulus'un gördüğü bu görümden sonra hemen Makedonya'ya gitmenin bir yolunu aradık. Çünkü Tanrı'nın bizi müjdeyi oradakilere duyurmaya çağırdığı sonucuna varmıştı.
1: İdya'nın iman etmesi.
0: Troas'tan denize açılıp doğru Semadirek adasına, ertesi günde Neapolis'e gittik. Oradan da Filipi'ye geçtik. Burası bir Roma yerleşim merkezi ve Makedonya'nın o bölgesinde önemli bir kentti. Birkaç gün bu kentte kaldık. Şabat günü kent kapısından çıkıp ırmak kıyısına gittik. Orada bir dua yeri olacağını düşünüyorduk. Oturduk, orada toplanmış kadınlarla konuşmaya başladık. Bizi dinleyenler arasında Tiyatira kentinden Lidya adında bir kadın vardı. Mor kumaş ticareti yapan Lidya, Tanrı'ya tapan biriydi. Paulus'un söylediklerine kulak vermesi için Rab onun yüreğini açtı. Lidya, ev halkıyla birlikte vaftiz olduktan sonra bizi evine çağırdı. ''Beni Rabbim bir inanlısı kabul ediyorsanız gelin evimde kalın.'' dedi ve bizi razı etti.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan Teolojisine göre hazırlanmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Selam sevgili dostlar, bir Umut Kadınlarında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyuz. Bizi henüz tanımayanlarınız varsa kendimizi tanıtalım. Ben Serap.
1: Ben Semire. Sizlerle haftada bir gün yarım saat boyunca bu programda birlikte oluyoruz. Ayrıca görüş ve önerilerinizi ve değinmenizi istediğiniz konular varsa bizlerle paylaşmanızı istiyoruz. Bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi programımız başlamadan vermek istiyoruz. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bizlere ayrıca mektup aracılığıyla ulaşmak isterseniz posta kutusu 5-34350 Beşiktaş İstanbul adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Evet, geçen bölümde sizlerle evliliğe hazırlanma konusunu ele almıştık. Gerçekten dop dolu bir programdı. Bu hafta ise evlendiğimiz zaman uyum sağlama adına bir takım değişimlerin olması gerektiğini biliyoruz. Ve bunlar kendiliğinden olmuyor. Eşlerin çaba göstermesi de gerekiyor. Ve bugünkü Umut Kadınları programında bu konuyu ele alacağız. Şimdi isterseniz kısa bir müzik arası verelim ve bu aradan sonra tekrar burada olacağız. Bizi dinlemeye devam edin.

0: evliliğe uyum sağlamanın bir parçası da kişinin, yani eşinin istekleri ve ihtiyaçlarının neler olduğunun anlamasıdır diye düşünüyorum, değil mi? Bilmediğim bir şeyi nasıl karşılayabilirim ki? Nasıl anlayabilirim? Nasıl anlayışlı olabilirim?
1: Kesinlikle. Ve kutsal kitapta yaratılış kısmı 1. bölümde yaratılışın 6. gününde Tanrı'nın insanı yarattığı anlatılır. Yaratılış 2. bölümde ise Tanrı'nın ilk önce erkeği ardından kadını yarattığını okuruz. Tanrı kadını Adem'e getirdiğinde yaratılış 2. bölüm 23. ayette Adem işte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir. Ona kadın denilecek. Çünkü o Adam'dan alındı diye konuştu.
0: Bir sonraki ayette de, yani yaratılış 2. bölüm 24. ayette ise bu nedenle Adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak diye yazar. Bu Tanrı'nın kendisi tarafından gerçekleştirilen ilk evlenme töreniydi. Yani ilk evliliği Tanrı yaptı.
1: Evet, her şeyin başı, her şeyin başlangıcı odur.
0: Evet, Tanrı'dır.
1: Ve yeni gelin Havva şimdikinden çok farklı, kusursuz bir çevrede yaşadı. Ama günahın dünyaya girmesiyle bu durum kısa süre sonra değişti. Bunun ardından Havva'nın Adem'le ilişkisinde günümüzde bizim yaşadığımız türden zorluklar yaşamaya başladığını düşünüyorum. Erkekler ve kadınlar karakter olarak birbirlerinden farklıdırlar. Görünümleri, davranışları, amaçları ve duygusal ihtiyaçları farklıdır. Evet, geçen hafta bu duygusal ihtiyaçları bir liste halinde vermiş ve bazılarını ele almıştım. Bir erkeğin duygusal ihtiyaçlarını şöyle sıralamıştık hatırlarsan Semireciğim. Birincisi neydi? Cinsel yakınlıktı.
0: Evet.
1: İkincisi boş zamanlarda yapılan aktivitelere eşlik edilmesi. Üçüncüsü ise anlayışlı bir eş ve ev işlerinde destek ve kendisine saygı duyulması, takdir edilmesiydi.
0: Erkeklerin duygusal ihtiyaçlarını söylediğimiz gibi kadınların da duygusal ihtiyaçlarını söylemiştik. İstersen onları da ben hatırlatayım.
1: Lütfen.
0: Sevgi ve şefkat de ilk ihtiyaçları kadınlarımızın. Bir sonraki iletişim. Üçüncüsü dürüstlük ve açık sözlülüktü. Maddi güvenlik ve aileye bağlılık da vardı bunların içinde.
1: Evet, önceki konuşmamızda kadının kocasından dürüstlük ve açık sözlülük beklediğini söyleyerek bitirmiştik. Bunu biraz daha açmak istiyorum. Kadınlar olarak eşimizin bize gerçekleri söylemesini isteriz. Ona güvenmeyi ve söylediklerinin doğru olduğunu bilmeyi isteriz. Eşimizin bizden bir şeyler saklamadığına emin olmak da istiyoruz, değil mi? Doğal olarak. Peki bazı erkekler mali durumları ve işleriyle ilgili sorunları eşlerini kaygılandırmamak için onlara anlatmayabilir. Bu iyi niyetle yapılan bir şey olsa da işin gerçeğini bilmek duygusal açıdan bizim için daha iyidir.
0: Kesinlikle.
1: Eşimizin gerçekleri söylediğini bilirsek birçok sorunla baş etmemiz mümkün olur.
0: Düşünüyorum da Serap, şimdi diyelim ki erkek bunu yansıtmak istemiyor. Bir sorun var, bir problem var ve paylaşmadığı zaman, eşine anlatmadığı zaman kadın daha farklı şeyler de düşünebiliyor. Biliyorsun ki biz kadınlar daha böyle kurmaya, düşünmeye çok meyilliyizdir ve ister istemez erkeğin anlatmamasından dolayı kadın sıkıntı yaratabilir ve eşine daha da farklı yansıtabilir bunu. Ama eşi problemi eğer eşine anlatırsa ben kadının daha anlayışlı olacağını da düşünüyorum. En azından sorunu bilecek, eşinin üstüne gitmeyecek, eşine karşı daha sakin olmaya çalışacak çünkü iş yerinde bir problem vardır, bir sıkıntısı vardır. Bunu bilirse çok fazla birbirlerini yıpratmayacaklarını düşünüyorum. Listedeki bir sonraki ihtiyaç da erkekler için ev işlerinde destek olunmasıydı. Kadınlar içinse mali destekti diğer bir deyişle. Yani kadın güvende olmak ister ve bunu hissetmek ister. Erkek evini geçindirmek için dışarıda bir işte çalışıyorsa evde ailenin ihtiyaçlarıyla ilgilenecek bir yardımcıya ihtiyacı vardır. Yani erkek de kadın da sadece evde ya da sadece dışarıda çalışmak zorunda kalmayabilir. Yani birbirlerine yardım etmeleri gerekir. Kadınlar olarak birçoğumuz ev bütçesine katkıda bulunmak için ev dışında da çalışmak zorunda kalıyoruz. Bununla birlikte eşimizin ev işlerinin çoğunun yapılması konusunda bize güvenmeye ihtiyacı vardır. Ev işlerinin büyük bir bölümü yemek pişirmek, temizlik yapmak, çamaşır yıkamak ve bunlar kadınlara düşüyor daha çok. Ama erkek de eşine yardım edebilir diye düşünüyorum. Hele çalışan bir kadınsa.
1: Yani bence erkekler de yapabilir tabii ki. Doğal olarak da ama biz Türk
0: kültürüne göre
1: evet, kadın yapması gerektiği düşünülüyor. Tabii kadın daha becerikli olduğu için yanlışım.
0: Evet, doğru, becerikli ama çalışan kadınlarımız da var. Ve gerçekten çalıştığı halde eşine çok az yardım eden, çok az destekleyen eşler var.
1: Yani eşler bunların birçoğunu yapabilmektedir. Hı-hı. Bu bir gerçek. Hı-hı. Çok şükür ki Tanrımız bu gücü vermiş. Çünkü Hı-hı. eşimizi tamamlamak ve ona yardımcı olmak evet. için bizi yarattı. Evet. Yani biz bayanları. Evet, yeni evlenmiş biri olarak henüz çocuğunuz olmayabilir. Ama çocuklar doğunca onların bakımı da büyük bir oranda biz hanımların görevi olacak.
0: Değil mi? Bütün gün çünkü onlarla beraber.
1: Evet, erkeğin bu alanda eşine güvenebilmesi onun için bir gurur kaynağıdır. Öte yandan kadınlar açısından mali konularda eşlerine güvenmek büyük bir rahatlamaya sebep olmaktadır.
0: Yani kadın eşine maddi yönde güvenecek ve erkek de karısına, çocuklarda ve diğer şeylerde güvenmeli.
1: Evet, maddi konularda mümkün olduğu kadar kendimizi güvende hissetmek en temel duygusal ihtiyaçlarımızdan biridir.
0: Kadın için değil mi?
1: Evet, dışarıda bir işte çalışıyor olsak bile maddi açıdan eşimize güvenmeye ihtiyacımız vardır. Eşimizle bu konuyu konuşmalı ve her iki tarafa da uygun gelen bir düzenlemede karar kılmamız yararlı olacaktır.
0: Erkeklerin duygusal ihtiyaçları listenin sonunda eşi tarafından saygı duyulması, yani takdir edilmesi diye görmüştük. Kadınların listesinde ise erkeğin ailesine bağlılığı yer alır. Birbirlerinden çok farklı değil mi? Erkek eşinin kendisine saygı duyup takdir ettiğini bilmeye ihtiyaç duyar. Bunu eşi tarafından beğenilme, takdir görme, değer verilme şeklinde ifade edebiliriz. Efesler bölümünde 5. bölüm 33. ayette Elçi Pavlus bizlere "Kadın da kocasına saygı göstersin" diye seslenir. Saygının sözcük anlamı ise değeri bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, yani hürmettir. Yani kutsal yazılarda eşlerimize saygı göstermemiz bize buyrulur ve eşimizin temel ihtiyaçlarından biri de saygı duyulmak ve takdir edilmektir. Takdir edilme ve saygı birbirine benzer ve birlikte yol alırlar.
1: Evet, kesinlikle Efesliler kısmında dediğin gibi kadın da kocasına saygı göstersin ama bu o zaman da kadınların herhalde erkekler için saygı gösterilmiyordu. Ama bugün için yine erkeklerin de eşlerine, bayanlara saygı göstermesi önemli. Bunu da değinelim lütfen. Kadınlar olarak eşlerimizin evlerine bağlı olduğunu bilmek isteriz tabii. Bağlılık sözlükte birine karşı sevgi, saygı ile yakınlık duyma ve ona gösterme. Güven, telkin etme ve sadakat olarak tanımlanır. Tanrı erkeğe karısını ve çocuklarını onlara bakmak ve güvende tutmak üzere vermiştir. Tanrı bu temel ihtiyacı bizlere vermiştir. Evet, yine Efesliler bölümünde 5. bölüm 33. ayette Elçi Pavlus erkeklere karılarını kendileri gibi sevmesini bildirir. Evet, kadın kocasına saygı göstersin ve erkekler de eşlerini kendileri gibi sevmesini bildirir. Kadının en temel ihtiyaçlarından biri de eşinin onunla ve ailesiyle olan yakınlığı.
0: Kesinlikle. Evlilik Tanrı tarafından verilen harika bir paydaşlıktır. Kutsal kitapta İsa Mesih'in düğün törenlerine ve kutlamalarına katıldığını ve onayladığını okuyoruz. Ancak kusursuz olmayan bir dünyada yaşadığımız için evliliğin düzgün yürümesi maalesef ki çaba gerektiriyor. Eşler olarak evliliğimizi mutlu, iyi ve tatmin edici bir ilişkiyle biçimlendirmek bizim elimizde. Unutmayalım ki Rab evlilikleri bereketler ve evliliklerin başarılı olmasını bizden bile daha fazla ister. Günümüzde boşanma ile son bulan evliliklerin sayısının artışı son derece çarpıcıdır. Boşanmayı kırık kalpler, umutsuzluk ve karışıklıklar izler. Evlilik konusunda beklentilerimiz ve kimin yüreğimize girmesine izin vereceğimiz konusunda da kesinlikle bilgi olmalıyız. Evlilik öncesi danışmanlık alabiliriz. Evlilik için hazırlanan çiftlere evliliğin temelleri ile ilgili olarak verilen pratik tavsiyeler kesinlikle çok iyi gelecektir. Ve bütün yaşam boyu sürecek bir evliliği korumak için bir araçtır. Peki evlilik hakkında düşünürken neleri göz önünde bulundurmalıyız? İsterseniz buna hep beraber bakalım.
1: Ben de tam bu konudan bahsedecektim Semine. Bir sıralama yapacak olursak eğer şöyle başlayabilirim. Geçmişinizde yaşamayın. İçinde bulunduğunuz durumdaki olumlu şeylere bakın. Gelecekte eşiniz olacak kişinin geçmişteki hatalarına odaklanmayın. Bunun yerine gelecekte eşiniz olacak kişinin sizinle evlenme seçimine odaklanın. Ve gelecekte eşiniz olacak kişiyi değiştirmeyi beklemeyin. Bunun yerine onu olduğu gibi kabul edin.
0: Evet, söylemiştin sen bunu değil mi? Kişiyi olduğu gibi kabul etmek önemli bence. Hayal kırıklığı yaşamayız değil mi o zaman?
1: Gelecekte eşiniz olacak kişinin yine sizin tüm ihtiyaçlarınızı karşılamasını beklemeyin. Unutmayalım ki eşimiz olacak kişi de bir insan. ve güçlü yanları olduğu gibi zayıf yanları da var. Her zaman mükemmel bir eş olmayabilir. Ama Rabbin lütfu ve sağlayışı evliliğimizin üzerinde olduğunda sorunlar daha taşınır ve aşılabilir olacaktır. Evet, iki kişi artık çoğu zaman tek bir düşüncede birleşmelidirler. Ayrıca gelecekte eşimiz olacak kişinin anne babasını eleştirmemeye dikkat edelim. Onlar hakkında iyi ve anlayışlı bir şekilde konuşmak ilişkimizi daha da geliştirecektir. Şimdi isterseniz kısa bir müzik arası verelim ve bu aradan sonra tekrar burada olacağız. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Sevgili dostlar, kısa bir müzik arasından sonra Umut Kadınları kaldığı yerden devam ediyor. Radyolarını yeni açanlar varsa bugün sizlerle evlilik konusuna değiniyoruz. İlk bölümümüzde erkeğin ve kadının ihtiyaçları üzerinde durduk. Evlenmeyi düşünenlerimiz varsa onlar için iyi bilgiler olduğunu düşünüyoruz. Ya da yeni evliler için umuyoruz ki bu bilgiler evliliğinizi daha da mutlu ve huzurlu bir hale getirecektir. Lütfen bizlerle düşüncelerinizi paylaşın. Bizlere ulaşabileceğiniz adreslerimiz umutkadınları@hotmail.com. Bizlerle paylaşın. Şimdi geldik ikinci bölümümüze. Bugün sizlerle ikinci bölümde ne paylaşacağız Serapcığım?
1: Ayaklarımızın bizi asla götürmemesi gereken yerlerden söz edeceğiz.
0: Evet. Ayaklarımız bizi istediği yere götürebilir mi?
1: Bazen kontrol edemeyiz herhalde,
0: değil
1: götürür.
0: Mi? Değil mi?
1: Düşüncelerimizi kontrol edemezsek ayaklarımız bizi her yere götürür. Ayaklarımızın bizi münakaşalara ve kontrolsüz öfkeye götürmesine izin vermememiz gerekiyor. Bir evlilik için sürekli tartışma ve anlaşmazlık kadar zarar verici bir şey yoktur.
0: Değil mi?
1: Eğer bir kez oraya gidersek daha sonra ayaklarımızın sürekli olarak bizi oraya doğru sürüklediğini fark edeceğiz. Bu sorunları ele almak için uygun olmayan yanlış bir yoldur. Öncelikle eşlerimiz de aramızdaki saygıyı yok eder. Sonra diyaloğu ve iletişimi kesintiye uğratır. Bir süre sonra da evliliği öldürür. Eşimizi üzmek için ayaklarımızın bizi sessizliğe yani suskunluğa götürmesine asla izin vermeyelim. Bazılarımız bu konuda çok ustayızdır. Eşlerimizi tümüyle görmezden geliriz. Söyledikleri hiçbir şeyi duymuyormuşuz gibi yaparız. Sessizlik iyi bir ilişkiyi öldürmek için çok etkili bir araç olabilir.
0: Kesinlikle. O zaman susmamaya ve mümkün mertebe konuşmaya özen göstermeliyiz, öyle mi?
1: Evet.
0: Eğer öfkeliysek o an konuşmayalım. Biraz sakinleşmeyi bekleyebiliriz. Kırıcı olmaktansa sakinleştikten sonra konuşmayı. Zaten birçok psikolog böyle söylüyor. Yani öfkeliyken kesinlikle konuşmamaya dikkat edin. Ya çıkın bir hava alın,
1: çünkü
0: gelin.
1: Çünkü birbirimizi kıracağız. Evet. O zaman daha evet. Kötü olacak.
0: Evet. Sakinleşmemiz gerekiyor. Birazcık üzerinden zaman geçmesi gerektiğini söylüyor psikologlar.
1: Yani durup nerede bunun sorunun kaynağı ne? Nerede hata yaptım diye bakarsak, yani genelde ben öyle düşünüyorum. Ben nerede hata yaptım ve yapmamam gereken neydi? Oturup bu şekilde düşündüğümde evet, daha sağlıklı kalkıp eşimle konuştuğum oluyor.
0: Ama biraz sakinleşmek gerekiyor senin dediğini de yapabilmek için bence. Yani çok öfkeliyken düşünebiliyor musun o anda?
1: Hayır, ben zaten eşimle tartıştığımda ben susan tarafım, yani konuşmak istemeyen. O an susarım ve tartışmak bile istemem ama eşim bu durumu çözmek ister, konuşmak ister. Ama senin dediğin gibi ben birkaç gün geçmesini bekliyorum. Bir iki gün. Ondan sonra düşündükten sonra.
0: Bayağı uzunmuş senin de.
1: Evet.
0: Peki konumuza dönecek olursak, Tanrı dünyayı yaratırken her şeyi sözünün gücüyle yarattı. Yani Tanrı ışık olsun dedi ve ışık oldu. O konuştu ve dünya ve içindeki her şey var oldu. Her şey onun sözüyle yaratıldı. Öte yandan sizler ve ben, insanlar, aynı zamanda konuşmak için de yaratıldık. Yani bizler düşüncelerimizi ve duygularımızı sözlerle iletebileceğimiz harika bir yetenek verdi Tanrı bizlere. Böylelikle hayallerimizi, kederlerimizi ve sevinçlerimizi birbirimize nelerle iletiyoruz? Konuşarak iletiyoruz. Zihnimiz Tanrı'nın verdiği en harika armağanlardan biridir. Tüm yaratılış içinde sözlerle iletişim kuran tek canlı türü insandır.
1: Evet, bir deyim var. Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşır. Bu gerçek. Az önce söylüyorduk ki sessizlik, bu kötü sessizlik aslında konuştuğumuz.
0: Hani, hele evlilikte.
1: Evet, kendimizi asla sessizliğin ardına gizlemeyelim. İçimizde biriktikçe daha da kötüye gidecek. Ve her evlilikte anlaşmazlıklar olur. Bu anlaşmazlıkları barışçıl bir biçimde, sevgi ve saygı çerçevesi içinde çözümlemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu yüzden eşimizi üzmek için sessiz kalmak yerine ona düşünmek için zamana ihtiyacımız olduğunu ve bu konuyu daha sonra konuşmayı tercih ettiğimizi söyleyebiliriz. Eminim bu tür bir tutuma sahip olduğumuzda çok olumlu etkilerini göreceğiz. Değil mi Semine?
0: Kesinlikle. Kutsal kitap bize ayrıca sevgiyle gerçeğe uymamızı bildirir. Eğer doğru kelimeleri ve doğru zamanı seçersek ve bunu sevgiyle yaparsak evlilik ilişkisi gelişir. Süleyman Özdeyişleri 15. bölüm 1. ayette şöyle yazılmıştır. Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır, oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir.
1: Kesinlikle doğru bir söz, ayaklarımızın bizi asla götürmemesi gereken yerlerden biri de öfkeyle yatağa girmektir. Bu çok önemli. Kutsal kitapta öfkelenin ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın diye bildirilir. Gün bitmeden önce bizi inciten şeyi sevgiyle dile getirmemiz önerilir. Bazılarının duygularını bağırarak, karşısındaki kişinin duygularını dikkate almadan ifade etmenin en iyi yolu bu olduğunu düşünürüz. Bağırarak öfkelerini çıkarmak onları rahatlattığı sürece bunu yapmaya devam ederler.
0: Ben bunu kabul edemiyorum. Bence bu bencillik. Onlara şöyle sormak istiyorum. Ya karşınızdaki kişi, bu davranışınız onda nelere yol açabilir? Hiç düşündünüz mü? Bağıran kişi rahatlarken diğerinin yüreği kırılır. Oysa öfkemizin üzerine güneşin batmasına izin vermeden yumuşak huylu sorunları ele almayı başarabilirsek eminim ki ilişkilerimiz de gelişecektir. Ayaklarımızın bizi götürmesine izin vermememiz gereken yerlerden söz edecek olursak, ayaklarımızın bizi sevgi ve saygıya, birbirimizi yüreklendirmeye götürmesine izin vermeliyiz. Ayaklarımızın bizi bağışlamaya götürmesine izin vermeliyiz. Bağışlamak asla kolay bir şey değildir sevgili dostlar. Özellikle eşimiz bizi kırmışsa, onu bağışlamayı seçmek bir karardır. Kolay bir şey olduğunu söylemiyorum, böyle olduğunu da düşünmüyorum zaten. Ama ilişkimizi geliştirecek olan tutum bu tutumdur diye düşünüyorum. Ayaklarımızın bizi esenliğe götürmesine izin vermemiz gerekiyor. Eşimizle iletişimimizi geliştirmeye gayret etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda iyi arkadaş oluruz ki bu da evlilik ilişkisine olumlu katkılar sağlayacaktır.
1: Bu programı dinleyen her erkeğin ve her kadının ayaklarının onları esenliğe, anlayışa ve sevgi dolu bir ilişkiye taşımasını dileriz. Unutmayalım, öfkelenmek kolaydır ama anlayış göstermek, yumuşak huylu bir şekilde sorunları ele almak, karşımızdaki kişiyle ki bu eşimiz de olabilir, ilişkimizi geliştirmemize yardımcı olur. Bunun kolay bir şey olduğunu söylemek istemiyorum tabii ama denemeye değer.
0: Kesinlikle. Deneyin ve görün. Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır ve sevgiyle yapacağınız her şeyin kesinlikle ürününü alacaksınızdır. Sevgili dostlar, bugün de programımızın sonuna geldik. Programımızı tekrar kapatırken bizlere ulaşabileceğiniz, bizlerle görüşlerinizi, önerilerinizi ve değinmemizi istediğiniz konular varsa bunları bize iletebileceğiniz adreslerimizi vermek istiyorum. Lütfen bir yere not edin. Bizlere e-mail göndermek isterseniz umutkadınları@hotmail.com, tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bizlere mektup yazmak isterseniz, yüreğinize dökmek isterseniz, başınızdan geçen iyi, kötü, olumlu, olumsuz tecrübeleri paylaşmak isterseniz posta kutusu 5-34350 Beşiktaş İstanbul adresine yollayabilirsiniz.
1: Ve gelecek hafta yeniden buluşmayı umuyoruz, değil mi Semire?
0: Evet, bizler burada olacağız ve sizleri bekliyor olacağız. Umut Kadınları'nda tekrar görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. İstismarın açtığı yaralar ve iyileşme süreci. Şeytan aileyi yok etmek istiyor. Özellikle de baba rolünü. Ailede bir istismar yaşandığında, herhangi bir istismar, evin babası Tanrı'nın ağır yargısıyla karşılaşır. Kabul etmenin ilk adımı, istismarın gerçek olduğunu kabul etmektir. Lütfen bizi dinlemeye devam edin. Bugün Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı diziye devam edeceğiz. Biz istismarın açtığı yaralar ve iyileşme süreci üzerinde konuşurken sen de bize katıl.
3: Dinle, seninle çok açık konuşmak istiyorum. Çünkü senin cennete gitmeni istiyorum. Gerçeklerle yüzleş, tamam mı? İsa şöyle dedi. Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur. Bugün size rica ediyorum. Sözlü aşağılamalarınla ona tokat attığında, onun hakkında küçük düşürücü şekilde konuştuğunda, onu durmadan eleştirdiğinde, onu teşvik etmeyerek, ona saygı göstermeyerek, onun için dua etmeyerek eşine ve çocuklarına ne yaptığını görüyor musun? Neler yaşadıklarını anlıyor musun? Gerçeklerle yüzleşmek zorundasın. 139. mezmurda şöyle yazılmıştır. Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi, sına beni, öğren kaygılarımı. Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı? Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda. İnsan doğası ilgimi çekiyor ve bu konu hakkında birkaç şey biliyorum. Sana şunu söyleyebilirim. Uzun süre önce şunu öğrendim. Tanrı bize göstermediği sürece asla itiraf edemeyeceğimiz şeyler vardır. Şimdi şu anda dürüst ol. Neyi itiraf etmen gerek? İtiraf etmen gereken şeyi Tanrı sana gösterecektir. Ve tabii ki istismara uğrayan biri olarak sen de gerçeklerle yüzleşmelisin. İstismara uğradığını kabul etmelisin. Bazılarınız, anne babanız, çevreniz hakkında bunu daha önce hiç dillendirmemiş olabilirsiniz. Bu arada tüm istismarların %80'i ya evde ya da akrabalar arasında olmaktadır. Bunu hiçbir zaman itiraf edememiş olabilirsin. Sonuç olarak bu içinde birikiyor. Bugün sana yapman gereken şeyin gerçeği görmek ve yaşadığın kaybın yasını tutmak olduğunu söylemek istiyorum. Bununla yüzleş, olmamış gibi davranma. Bizi dinleyen çocuklar, yardım isteyin. Öğretmeninle, pazar okulu görevlisiyle, güvendiğin biriyle konuş. Çünkü bununla yüzleşmeliyiz ve olmamış gibi davranmamalıyız. İkinci olarak yapmamız gereken şey, karanlıklarda gizlenmekten gün ışığında yardım aramaya geçmektir. Şimdi birinci adım gerçeği kabul etmek olduğuna göre, ikinci adım da yardım istemektir. İkinci adım, yalın bir şekilde bu sorunun gün yüzüne çıkarılması gerektiğini söylemektir. Çünkü gün yüzüne çıkarılmazsa, karanlıkta kalırsa, karanlıkta işleyen şeytandır. Aramızdaki annelerden bazıları evde istismarın olduğunu biliyorsun ama kendine itiraf etmeyeceğim, neler olduğunu yetkililere ya da nereye gitmen gerekiyorsa danışman da olabilir. Gidersem tatsız şeyler yaşanır, bu yüzden kimseden yardım isteyemem diyorsun. İstismar karşısında sessiz kalmanın sonuçlarının, istismarı açığa çıkarmanın ve gerçekle yüzleşmenin sonuçlarından çok daha büyük olduğunu size hatırlatmak isterim. Lütfen bunu aklında bulundur. Yani yapmamız gereken şey karanlıklardan çıkıp ışığa gelmektir. Daha önce belirttiğim gibi burada bu mesajı dinleyen çocuklar yardım istemekten çekinmeyin. Güvendiğiniz birinden yardım isteyin. Biz çocukken sokak lambalarının altında koşardık. Bir tane sokak lambası olan bir köyden 10 kilometre uzaklıkta bir yerde doğmuştum. Burada yaklaşık 75 kişi yaşıyordu ve yalnızca bir tane sokak lambası vardı. Çocukken koşar, Gölgelerimizin ne kadar uzayacağına bakardık. İyice uzamasını beklerdik. Bazen tam ışığın altında durduğumuz zamanlar olurdu. Tam ışığın altında durduğumuz zaman gölgelerimiz iyice küçülürdü. Bugün seni ışığa gelmeye çağırıyorum. Işık seni iyileştirir. Kutsal kitap Yakup 5'te şöyle der. Şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin. Dolayısıyla kutsal kitap bu sorunla kendi başına baş etmeye çalışmanın yeterli olmayacağı konusunda son derece açıktır. Bunu zaten daha önce denedin, öyle değil mi? Döngünün neresinde olursan ol, ister istismar edilmiş ol, ister istismarcı ol, ışığın iyileştirme gücü vardır. Işığa gel. Şunu da söylemeliyim ki kendimizi haklı çıkarmayı bırakıp bağışlamaya doğru ilerlememiz gerekir ve bu çok önemlidir. Şimdi kutsal kitaplarınızdan Efesliler 4. bölümü açmanızı istiyorum. Bildiğiniz bir bölüm ama kendi kutsal kitaplarınızda görmenizi istiyorum. Nerede olduğunu ve kutsal yazıların aslında ne kadar net olduğunu bilmeni istiyorum. Efesliler 4. bölüm 29. ayetten başlayacağız. Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. Bu ayet senin evinde uygulanıyor mu? İşitenler yararlansın diye ihtiyaca göre başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin. Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiniz. Her kötü niyetle birlikte bu seni tarif ediyor olabilir mi? Her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağırışma ve iftira sizden uzak olsun. Şimdi bunları kendimizden uzak tutmayacak olsak, kutsal kitap bizden uzak tutmamızı istemezdi ama biz bunları kendimizden uzak tutabiliriz. Bir sonraki ayette bize şunları söyler. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Bugün size hem istismarcıların hem de istismara uğrayanların göklerde birlikte Tanrı'nın lütfuyla sevinmelerini istediğimi söylemiştim. Bugün size şunu da söylemek istiyorum. İsa Mesih çarmıhta öldüğünde onun ölümü günah için o kadar yeterli bir sunuydu ki aklıma bazen söylediğimiz şu ezgi geliyor. Gerçekten inanan en kötü günahkarlar bile o anda İsa'nın bağışlamasını alır. Günahkarlar için bu iyi bir haber, öyle değil mi? Günahkar olmayanlar alkışlamasın. Bu nedenle İsa Mesih bugün bizi bağışlamaya çağırıyor. Birinin çok güzel bir sözü var. Bağışlama her şeyden önce benimle Tanrı arasında, seninle benim aramda, benimle benim aramda bir anahtardır. Yüreğinde uzun süredir devam eden, bir türlü vazgeçemediğin bir kin olduğu sürece yaşamına devam edemezsin ve işlevlerini düzgün bir şekilde yerine getiremezsin. Kutsal kitap İsa nasıl bizi bağışlayıp arındırdıysa ve biz de bunu kabul ettiysek, aynı şekilde biz de hiçbir barışma ihtimali olmasa bile insanları bağışlamalıyız der. Seni istismar eden kişi ölmüş olabilir. Seni istismar eden kişi çoğu istismarcının yaptığı gibi istismarı inkar ediyor ve herhangi bir uzlaşmayı reddediyor olabilir. Biri şöyle demişti. Nefret ettiğim adam yatak odamdan kilometrelerce uzakta olabilir ama en acımasız efendiden daha da acımasızca düşüncelerimi öyle bir çılgınlığa sürüklüyor ki odam adeta bir işkence odasına dönüşüyor. En aşağı seviyedeki köleler bile uyuyabilir ama ben uyuyamıyorum. Üzerine kin ve nefretimi boşalttığım herkesin kölesi olduğum gerçeğini artık kabul etmeliyim. Tanrı bize yapmamız gerekenin bundan vazgeçmek olduğunu, öfkemizden vazgeçmenin zor bir şey olduğunu ama bunun yapmamız gereken bir seçim olduğunu kabul etmemiz gerektiğini söylüyor. Tanrı'nın kalbi kırık olanları iyileştireceği ve yaralarını saracağı vaadini kabul etmek istiyorsak, bu iyileşme sürecinin bir bölümü de bağışlamayla ilgilidir. O zaman Rab'den bizi bağışlamasını isteyeceğiz. Tanrı'yı yaşamlarımıza gelmesi için çağırıyoruz. Sonra bağışlamayı seçiyoruz. Hepsini geride bırakıyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken şey Tanrı'nın bağışlamasını kabul etmektir. Şunu hiçbir zaman unutma. Sorun hiçbir zaman günahın ne kadar büyük olduğu değildir. İstismara uğrayan da, istismarcı da Tanrı'nın verdiği doğruluğu alabilir. Bu bir mucizedir. Tanrı İsa Mesih'in doğruluğunu bize verir. Yaşamlarımızı Rab'be açınca şifa hizmeti başlar. Mesajın başında sana geçen çarşamba yaptığımız dua toplantısından söz etmiştim. Bugün sana da bu fırsatı vermek istiyoruz. Mesajın sonunda bir çağrı yapacağım. Ben ve Rebecca önde olacağız. Yanımızda danışmanlar da olacak. Çünkü Tanrı'nın lütfunu ve şifasını bulman için bir başkasıyla birlikte dua etmeni sağlayacak türden bir özgürlüğü ve duaları tecrübe etmeni istiyorum. Kilisede bu çağrı yapıldığında pek çok kişi, özellikle de kadınlar öne çıkarak çağrıya karşılık verdi. Bunların çoğu evliliklerinde şiddete ya da istismara maruz kalmış. Çoğu çocukken istismara uğramış. Çok kötü bir dünyada yaşıyoruz. Sana yardım edebilecek birine ulaşmalısın. İstismarın olduğu bir evde yaşıyorsan yardım iste. Kendine birini korumaya devam edeceğini, hatta ailenin itibarını koruman gerektiğini söyleme. Özellikle de işin içinde çocuklar varsa. Kutsal kitap Tanrı'nın kalbi kırık olanları iyileştirdiğini söyler. Bunu tekrar hatırlatmak isteriz. Yaralarımızı vaatleri ve sevgisiyle saran O'dur. Tanrı sana bu şekilde yardım eder. Lütuf ve kötülük çoğu zaman eş zamanlı işler. Bununla şunu demek istiyoruz. Başarısızlığın ve kötülüğün olduğu bir ailede almayı kabul edenlere bol bol lütuf da verilir. Ancak lütuf kapalı kapılardan giremez. Yüreğini lütfa açman, Tanrı'ya yakarman gerekir. Bunu yaptığın zaman Tanrı'nın sana karşılık vereceğini biliyoruz.
2: Bugün ailemiz için verdiğimiz mücadele mesaj dizisinin 8. mesajı olan İstismarın açtığı yaralar ve iyileşme süreci başlıklı bir mesaj daha dinledik. Bir dahaki Kazanmak İçin Koşmak programında bağışlanmak üzerine konuşacağız. Kazanmak için koşmak, yaşam yarışını koşarken Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardım etmek için hazırlanmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıtım.
2: Radio Lights.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur, eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Merhabalar, Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyaya hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyanın gençleri, genç kalanları.
1: Gençleriyle ilgilenenleri.
0: Kendini hep genç hissedenleri.
1: Her zaman.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün yine başka bir dünyada bazı küçük değişikliklerle kendimizi ve dolayısıyla da dünyamızı değiştirebileceğimizi göreceğiz. Bugün konumuz resim.
1: Resim.
0: Bu konuyu neden seçtik? Çünkü öğrencilerden çokça soru geliyor. Gamze biliyorsunuz görsel sanatlar öğretmeni, eğitmeni. Aynı zamanda neydi? Sanat terapisti.
1: Sanatla terapi, resim modülü.
0: Evet.
1: İlgileniyorum.
0: Ve aynı zamanda da kendisi zaten ressam. Kendi resimleri var. Aynı zamanda tasarlayabiliyor falan filan. Böyle yetenekleri var. Çok gıpta ediyorum. Benim resimle alakalı yeteneğim çöp adam çizmekten ibaret.
1: Ama her şey bundan da başlayabilir.
0: E tabii çöp adam önemli canım yani. Dünya neticede çöp adamla başladı yani.
1: Evet, çok güzel bir kiraz natürmortu yapmıştım. Kiraz sepeti natürmortu.
0: Ben mağara duvarlarına resim çiziyor olsaydım çöp bizon falan çizerdim herhalde. Böyle bilmiyorum yani. Neyse. Evet Gamze'cim. Şimdi bugün soruları ben soruyor olacağım. Gamze anlatıyor olacak.
1: Evet.
0: Ondan sonra sizin de bu arada sorularınız varsa lütfen bize yazın.
1: Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com.
0: Öncelikle neden bu konuyu anlatıyoruz? Çünkü sürekli olarak hobiniz olması lazım. Mutluluk hormonları buna lazım. İşte yani mutluluk hormonları için lazım. Sonra hobilerimizi yaptığımız zaman beynimiz belirli yönde gelişiyor, üretmeyi öğreniyoruz. Stres seviyemiz azalıyor. Aynı zamanda hobilerimiz bizim ileride mesleğimiz haline gelebiliyor. Meslek değiştirebiliyoruz. Bunlardan bahsettik. Aynı zamanda zamanımızı daha iyi yönetmek için günlük olarak hobilerle de ilgilenmemiz gerekiyor dedik. Sonra dramadan bahsetmiştik hobilerin içinde. Farklı şeylerden bahsetmeye çalışıyoruz ama bugün konumuz resim. Neden resim? Çünkü en sevilen hobilerden biri herhalde, değil mi?
1: Evet, yani buna her zaman aslında şöyle bir şey geliyor işte. Benim çocuğumun çok yeteneği yok bu konuda. Veliler kendileri için de söyleyebiliyorlar. Bu konuda benim çok yeteneğim yok. Nasıl başlayabilirim diye. Ben buna kesinlikle yetenek olması şart olduğunu düşünmüyorum. Zaten eğitim verirken de bu şekilde velilerimle, öğrencilerimle konuşuyorum.
0: Peki Gamze'cim, şimdi öncelikle sana şunu sormak istiyorum.
1: Evet.
0: Sen yetenekli olduğunu ne zaman anladın?
1: Ben aslında böyle toz bulutuyken her şey... Babamın bir günlüğünden askerde yazmış olduğu, çizmiş olduğu bir günlüğü elime geçirerek başladım buna. Çok hoşuma gitti onun o zaman çizdikleri, böyle portreler vardı. Sonrasında ben kendi kendime bir şeyler çizmeye başladım. Ve sonrasında benim bir canım arkadaşım benim bu konuda çok yetenekli olduğumu söyledi. Ve bu konuda beni yönlendirdi. Sen güzel sanatlar okuyabilirsin, bu konuda belki istediğin bir bölümü seçebilirsin ve mesleğin bu olabilir dedi. Ve her şey böyle başladı.
0: İtiraf ediyorum, resim ödevlerimin bir kısmını Gamze'ye yaptırdım.
1: Evet, sadece bu sen değilsin, merak etme Nisan.
0: Ya resim ödevi benim için gerçekten çok zor bir şeydi. Siz böyle yapmayın, kötü örnek olmak istemem. Çünkü o da bir yeteneğinizi geliştiriyor ama çok yoğun olduğum zamanlarda belki birkaç tane yaptırmışlığım vardır. Çünkü bakarak çizmek ayrı bir yetenek. Yani önümüze koyuyorlardı perspektifle alakalı bir şeyleri.
1: Evet.
0: 1000 kere çizmeye çalışsam asla olmuyor. O yüzden Gamze yardımcı oluyordu, sağ olsun, çok teşekkür ediyoruz. Peki Gamze, ilk ne çizdin? İlk çizdiğin şey hatırlıyor musun?
1: İlk hatırlıyorum, evet. İlkokul 4. sınıftaydık ve Türkiye haritası çizdiriyordu öğretmenimiz bize. Ve ben yani bunu birkaç kez çiziyoruz. Çünkü hem farklı alanlarında coğrafya olarak. Ve bu süreçlerde ben bunu bakmadan bile çizmeye başladığımı fark ettim.
0: Oo.
1: Arkadaşlarım böyle bir şey istiyordu.
0: Bakmadan.
1: Evet, aynen. Yani çok tabii ki muntazam olmuyor ama yine de onun kabataslak bir yapısını ortaya çıkarmış oluyordum yani. Böyle başlamıştı. Böyle komik, keyifli bir anı vardı yani.
0: Bak, harita çizerek başlamış. Ressamla harita çizerek başlamak da enteresan. Gamze, peki başka bir şey soracağım. Sence en güzel boya hangisi? Sulu boya mı, yağlı boya mı, akrilik mi?
1: Bu herkes için değişir.
0: Ay, sana.
1: Benim için. Ben kara kalemi daha çok seviyorum. Kara kalem benim için...
0: Ne kadar renksiz ya.
1: Siyah beyaz etkisini vermek, bilmiyorum neden ama kendimi daha onda özgür hissediyorum. nedense. Yani renkler de tabii ki çok güzel, yani çok iyi hissettiriyor. Ama kara kalem ilk başta sanki her şeyin bir başlangıcıymış gibi geliyor bana. Her şeyde çok böyle romantik bir şey arıyorum herhalde.
0: Gerçekten kara kalem en zoru zaten. Gamze zorları sever. Bana verseniz ben böyle renkli renkli boyalar olsun, böyle onları rastgele boyayayım falan isterim.
1: Birazcık da herkesin kendisini ifade etme yolu, yöntemi de farklı olmuş oluyor. Bununla ilgili Mavi'nin Kitabı diye bir kitap var çocuklar için. Çok keyifli. Tavsiye ederim, okuyabilirsiniz. Büyük küçük hiç fark etmez. Herkesin kendini öncelikle ifade etme yöntemi farklı olabiliyor. Kimisi renklerle kendini daha rahat ifade edebiliyor. Kimisi sadece kurşun kalemle çizerek daha rahat bir şekilde ifade edebiliyor. Hepsinin farklı bir keyfi var.
0: Ne kadar alçak gönüllü benim arkadaşım. Hayatım, kurşun kalemle çizebilmen için yeteneğinin olması lazım. Hani ben elime boya alınca rastgele bir sayfayı boyasam da eğleniyorum neticede de. Ben nasıl çizeyim kara kalemle,
1: yani
0: neyse.
1: Muhakkak, ama yine de bundan gerçekten nasıl keyif alıyorsanız, sadece bunu hobi olarak yapacaksanız, keyif aldığınız şey de tabii ki önemli. Ama diğer teknikler de geliştirici olacaktır muhakkak.
0: Eyvah, Gamze böyle geliyor, hardcore derler ya. Şimdi birazdan tepemize, başımıza vuracak, bunlara çalışılacak diye.
1: Evet.
0: Tamam öğretmenim, ama önce size şunu sormak istiyorum, sonra kısa bir araya gideceğiz. Sence güzel sanatlar neden birden bu kadar önemli hale geldi?
1: Sanat bizim hayatımızın yemek içmek, su içmek gibi çok önemli bir parçası diyorum. Ve burada bence bir şarkı arası verelim ve sonrasında tekrardan aynı soruya geri dönelim.
0: Tamam, anlaştık.
1: Derin bir konu çünkü.
0: Peki, tamam o zaman. Kısa bir ara veriyoruz, sonra yine buradayız. Başka bir dünyadasınız. Bu arada sorularınız varsa bize yazın lütfen.
1: Başka bir dünya 369@gmail.com.
0: Şarkıdan sonra
1: buradayız.
0: Buradayız.

0: Radyo Light'ın değerli gençleri, güzel dinleyicileri tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Bugün Gamze konuşuyor. Bugün ben fazla konuşmuyorum. Resimden bahsediyoruz. En son Gamze'ye dedim ki, Gamze neden görsel sanatlar bu kadar önemli hale geldi? Bir sürü de meslek oldu galiba görsel sanatlarla alakalı.
1: Evet, hiç bilmediğimiz çok detay içeren mesleklerde olduğunu fark ettik zamanla. Hatta yavaş yavaş kendi ülkemizde de bunlar çok gelişmeye başladı. Sanat hepimiz için çok önemli bir şey. Gerçekten bizim yemek, içmek gibi etrafımıza baktığımız zaman, aslında çok basit olarak etrafımıza baktığımız zaman her yerde bir renk bizim için çok mutluluk verici bir şey değil mi?
0: Tabii
1: televizyonlar,
0: ki.
1: Şu anda işte internette, etrafımızda işte billboardlara baktığımız zaman ya da bir binanın yapılışı, her yerde rengi görüyoruz, her yerde sanatla alakalı şeyleri gördüğümüz zaman bu bizi mutlu etmiyor mu?
0: Tabii ki. Böyle görsel sanatlar aslında iki kademeye, hadi kademe diyeyim, ayrıldı gibi. Evet, sanatlar.
1: Evet.
0: Bir kısmı sanat, bir kısmı da tasarım. Artık sanat ve tasarım oldu. Hani
1: olarak,
0: tasarım dediğiniz,
1: evet.
0: Çünkü ürünlerin paketlerini de tasarlayanlar var. Ve bunlar da belirli bir renk bilgisi, belirli bir yazı tipi bilgisi, bazı şeyler bilmeyi gerektiriyor. Aslında bu da bir açıdan tasarım, evet. Ama bunlara sanat demiyoruz neticede de.
1: Evet, o çok tartışılır bir konu. Ama biz birazcık daha böyle güzel sanatlarla bugün ilgilenen öğrencilerimiz ya da ilgilenecek olan öğrencilerimizle onları yönlendirmek açısından, ya sadece gençler değil, yetişkinler de var bu konuda, yeni bir meslek seçmek isteyenleri birazcık aydınlatmak istediğimiz bir bölüm olsun dedik.
0: Tamam, o zaman hemen ben sorulara geleyim. Oo, tonlarca sorum var şu anda. Bütün çocuklar resim yapmayı hemen hemen seviyor ilk başlarda. Önüne boya koyduğun zaman falan renkli. Peki çocuğun yetenekli olduğunu nereden anlıyorsun?
1: Bunun için farklı yöntemler var. Renk seçimi, çizgi, renkler çok önemli bir kere. Renklerin anlamlarıyla ya da çocuklar resmi çizerken orada anlattıklarını biraz çözümlemek açısından kişiye özgü öğretim yöntemleri, metotları diye bir yöntem var. Çocukların resimlerinden çok rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz. İzledikleri bir film olsun, oynadıkları oyunlarla alakalı olsun. Hatta bununla ilgili küçük bir anım var, bunu anlatmak istiyorum. Birinci sınıf bir öğrencim vardı ve kendisi çok fazla şiddet içeren şeyler yapıyordu. Çok böyle çöp adamlarla bunu anlatıyordu ilk başlarda tabii ki. Ama çok fazla kırmızı renkler, kızgın yüzler, ellerinde kılıçlar gibi çok ciddi anlamda resimde çok bangır bangır bağıran bir şiddet görüyordum. Öğrencinin davranışlarında da bunu görüyordum. Ve şöyle bir şey yaptım. Onunla biraz sohbet ettim. Sonra sınıf öğretmeniyle konuştum. Sonrasında bununla ilgili ne yapabiliriz diye veliyle iletişime geçtik. Ve sonrasında o öğrencimiz bir oyun terapistine yönlendirdik. Ve sohbet ederken anladık ki öğrencimiz aslında aile iletişimi konusunda birazcık zayıftı. Bunu velilerimiz birazcık çok fazla itiraf edemiyorlar. Ya da eğer ikinci bir çocuk varsa onunla birazcık ilgilendikleri için diğer çocuğumuz yalnız hissediyor, kendini ilgilenilmemiş hissediyor. Bazen fark edemeyebiliyoruz tabii ki. Ama böyle durumlar söz konusu olabiliyor. Sonrasında çok güzel bir çözüm bulduk. Bu oyun terapisti çok işe yaradı. Veliyle iletişime devam ettik. Ve sonrasında yavaş yavaş o öğrencimizin yüreği artık yumuşamaya başladı. Davranışları değişti. Resme olan etkisi de görmeye başladık bunu. Ben 5 yıl boyunca o öğrencimle birlikteydim. Adım adım adım ne kadar çok değiştiğini görmüş oldum.
0: Ne kadar güzel. Sadece aslında böyle hobi olarak resim yapmaya yaramıyor. Çocuklarla alakalı fikir veriyor normalde bize.
1: Çok büyük şekilde fikir veriyor.
0: Peki ben dinleyicilerimize sormak istiyorum. Siz kendi hayatınızı resim olarak yapıyor olsaydınız ne koyardınız içine? Bu büyükler için de geçerli. Yani şu anda ben de kendi hayatımın resmini yapabilirim. Ne gibi bir şey çizerdiniz? Bir düşünün. Çünkü neleri önemsediğimizi ortaya koyan bir şey. Seçtiğimiz renkler de aslında hayata bakış açımızı belirten bir şey. Peki bazen çocuklar sadece karalıyor sayfayı. Bu ne anlama geliyor?
1: Bunun çok farklı sebepleri olabilir tabii ki. yöntem olarak onunla biraz sohbet ederek, onu tanımaya çalışarak yönlendirme yapabiliriz. Ama yönlendirme ya da sorduğumuz sorular da çok önemli gerçekten. Daha çok onun konuşması için izin vereceğimiz sorular olması gerekiyor. Sadece sürekli bir şeye yönlendirmek için değil, daha çok onun kendisini açıklamak için olacağı sorular olması önemli. Ama bu sadece çocuklar için de değil, yetişkinler için de aynı şekilde.
0: Peki mesela resim dersinin böyle grup etkinlikleriyle falan bir alakası olabiliyor mu ya da görsel sanatlar dersinin?
1: Dersler olarak evet çok büyük etkisi oluyor. Birbirleriyle olan iletişimlerini görüyoruz. Birbirlerine olan arkadaşlık bağlarını etkiliyor. Birbirlerinin alanlarını mesela ikili şekilde bir çalışma yaptırdığımızda alan sınırlarını çocuklar anlamış oluyorlar birazcık. Çünkü kimisi daha çok alanı kendine belirlemek istiyor. Kimisi daha çok kenarda kalmak istiyor mesela. Köşede bir yerlerde bir şeyler yapmak istiyor. Biri yönlendirici olabiliyor. Diğeri birazcık daha teşvik edici olabiliyor. Diğerine birazcık destek olmuş olabiliyor. Yani çok farklı yönlere götürebiliyor. Arkadaşını birazcık daha kendisini ifade etmesi için biraz alan tanımış olabiliyor. Bu gibi güzel etkileri
0: var. Bazılarında demek ki performans kaygısı var. Bir şekilde kendini saklamak istiyor yani.
1: Evet. Çevresel birçok etkisi var.
0: Ne kadar enteresan. Ben dramayla karşılaştırıyorum şimdi. Biz hani sahnede kendini saklayan, sahnede ön plana çıkan falan oluyor. Tabii daha bariz. Evet. Aslında resim kağıdı da bir sahne gibi onlar
1: kesinlikle
0: için.
1: Kesinlikle öyle. Çok güzel ifade ettin.
0: Peki resim derslerinin bizim estetik bilincimize bir yararı olur mu? Yani ileride mesela ne bileyim daha iyi giyiniyor olabilir miyiz? Ya da ne bileyim ne gibi bir işimize yarayacak bu bizim ileride?
1: Şöyle ki bu sorular daha doğrusu o kadar çok fazla geliyor ki. Zaten benim çocuğum bu konuda çok yetenekli değil, ihtiyaç da duymuyor çünkü işte başka bir meslek yapacak. Hayır, lütfen böyle düşünmeyin. Yani veliler için de söylüyorum, yetişkinler kendiniz için de söylüyorum. Şu anda bu konuyla alakalı o kadar güzel şeyler oluyor ki, gerçekten hani çok artık gelişti, teknolojiyle birlikte de çok fazla güzel şey öğreniyoruz. Bir mühendis olabilirsiniz, bir mimar olabilirsiniz, bir inşaat mühendisi olabilirsiniz, uluslararası ilişkiler okuyor olabilirsiniz. Hayatınıza yeni bir anlam katmış, yeni bir renk katmış oluyorsunuz. Şöyle düşünün, bir inşaat mühendisi görsel sanatlar dersi görmüştür ve bundan ne öğrenmiş olabilir? Gaudi'yi mesela biliyoruz, mimar kendisi ve inanılmaz derecede güzel mimari yapılar ortaya koymuş. Ve buna baktığımız zaman gerçekten önünde büyüleyici bir şekilde izliyoruz. Aynı şekilde Sagrada Familia katedralini görüyoruz mesela. Hayranlıkla bakıyoruz ve böyle saatlerce önünde durup izleyebiliriz onu. Bir şeyi hiç özenilmemiş şekilde ya da çok düz, üstüne detaylar düşünülmemiş haliyle bakmak başka bir şey. Üstüne çok farklı, çok estetik, çok farklı bakış açısıyla tasarlanmış, renklendirilmiş, belki dizayn edilmiş, sanki bir heykelmiş gibi bir yapı oluşturmak çok başka bir şey.
0: Peki bu böyle ev dekorasyonunda falan bizim bir işimize yarıyor mu?
1: Tabii ki. Evimizi çok tatlı, kendi zevkimize göre dekore edebiliriz. Bununla ilgili birçok malzeme bulabiliriz. Evimizdeki malzemelerle de yapabiliriz. Çok basit yöntemleriyle de bunu oluşturabiliriz. Sadece sürekli bir şeyler alarak yapmak zorunda değiliz. Bunun çok güzel işte kısa kısa videoları var yapmak için oluşturabileceğimiz. Evimizdeki bazı işte vazoları, ne diyebiliriz?
0: Kavanozları, benim öğrencilerim kavanoz süslüyor.
1: Aynen öyle. Renklendirmek açısından olabilir, süslemek açısından olabilir. Kendimize çok güzel bir hobi olarak da bunu edinebiliriz.
0: Zannedersem görsel sanatlar dersleri insana her şeyi bir sanat malzemesi olarak görmeyi sağlıyor. Yani
1: evet, plastik açıdan.
0: Evet, çünkü şöyle hatırlıyorum sen bir okulunda atık malzemelerden kıyafet, kostüm falan yaptırıyordun.
1: Çok güzel şeyler çıktı ortaya.
0: Normal kıyafete benziyor. Yani alt tarafı hani plastik bardakları, tabakları bir araya getirip bir şeyler yapmışlar. Evet. Ama çok estetik şeyler yapmışlardı. Çok başarılıydık.
1: Çok, yani bununla ilgili çok güzel şeyler çıktı ortaya mesela. Birkaç yıl boyunca yaptığımız bir şeydi. Bu defileler yaptık. Ve öğrencilerimiz çok emek harcadılar. O kadar güzel şeyler çıktı ki. Mesela hiç düşünmezsiniz ama yani belki düşünenleriniz de vardır tabii ki. Ama ceviz kabuklarından, çam fıstığı kabuklarını biriktirerek, ciddiyetle bir öğrenci bunları biriktirerek inanılmaz güzel bir tasarım ortaya koydu.
0: Kaç kilo fıstık yemesi gerekmiştir acaba?
1: Ya, bunun için bayağı bir masraf yapmışlar gerçekten.
0: Ufak tefek bir öğrenciyse iyi, çok uzun boylu falansa daha zor olur. Hı hı. Her şey sanatın malzemesi olabiliyor neticede.
1: Her şey olabilir. Ve bu şu anda zaten dünyamız bu konuda da çok tehlike altında. Geri dönüşümün anlam ve önemini vurgulamak için de çok önemli. O sebeple de çok güzel örnekler ortaya çıkabiliyor gerçekten.
0: Peki diyelim ki tamam, benim çocuğum renkleri güzel kullanıyor. Detaylara da iyi önem veriyor. Aa, hani yaşının biraz üzerinde gibi çiziyor diyelim. Hani 3 yaşında çocuk arabanın bu detayına nasıl önem vermiş falan dedim. Ne yapacağım şimdi ben bu çocuğu?
1: Şöyle ki ben her zaman şuna önemsiyorum. Öncelikle ilkokul döneminde birazcık kendisi biraz keşfetmesi, hemen bir müdahale olması şart değil. Kendisi birazcık keşfedebilir, ona biraz izin vermek, alan tanımak gerekiyor. Yönlendirmeler tabii ki yapmamız çok önemli. Bununla ilgili yönlendirebilecek, teşvik edecek, onu geliştirecek kitaplar önerebiliriz. Buna ilerletebiliriz gelişimini.
0: Peki başka bir şekilde sorayım şimdi sana. Ben müthiş yetenekliyim. Şimdi ben bir yetişkinim, ben ne yapacağım? Gideceğim, merhaba ben çok yetenekliyim, biliyorum, müthiş güzel çiziyorum mu diyeceğim? Ne yapacağım, nereye gideceğim, ne yapmam lazım?
1: Amacımız nedir? Hobi olarak mı bununla ilgilenmek istiyorsunuz? Eğer böyleyse bununla ilgili bir kursa gidebiliriz. Ama tabii ki yine temel seviyeden başlarsak gelişmemiz daha iyi, daha sağlıklı bir şekilde ilerler. Ve işte kara kalemden başlayıp anatomi, natürmort, bununla ilgili küçük küçük adımları yavaş yavaş öğrenerek ilerlemek sağlıklı ve temel oluşturarak öğrenmek bizim için daha sağlıklı olur.
0: Peki bir şey soracağım. Şimdi mesela ben yağlı boya seviyorum. Çünkü ben renk seviyorum. Öyle atacağım böyle bütün boyaları üst üste üst üste. Zaten modern sanatta her şeyi rastgele atıyorlar. Onlarınki sanat eseri oluyorsa benimki de, ben böyle parmak izlerimi böyle koyacağım üstüne. Bir şeyleri dökeceğim, edeceğim, bir şeyler yapacağım. Sanat eseri olacak. Neden ben 2 saat anatomi öğreniyorum?
1: Hobi olarak rahatlamak istiyorsanız tabii ki yapılabilir. Evde bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Ama temel baştan öğrenmek istiyorum. Ben gerçekten bunu bir ressam bilgisi düzeyinde yapmak istiyorum diyorsanız, anatomi, bir kompozisyon bilgisi, oran orantı, bunları bilmek tabii ki önemli.
0: Eyvah, oran orantı matematikte bir konuydu ya, ben öyle hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Ay tamam.
1: Matematik de bizim için önemli.
0: Ay.
1: Ne kadar öğrencilik sürecinde ben bunu yapmayacağım, zaten ben resim okuyacağım desek de. Hayır, matematik de önemli bizim için.
0: Ay, her şeyi düşündüğümüzden biraz daha zor bir hale geliyor ama. Daha tabii bir sürü sorun var ama önce kısa bir ara verelim, bir şarkı dinleyelim. Ben de şöyle bir nefes alayım. Ondan sonra sorularımı sormaya devam edeceğim. Bu arada sizin de sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yazın.
1: baskabirdunya369@gmail.com.
0: Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız.

0: Merhaba, tekrar Radyo Light'tasınız, başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün resim ve görsel sanatlar üzerinde konuşuyoruz. Evet. Aslında bu konu üzerinde konuşulacak çok şey var. Şu anda sadece öğrencilerden bize gelen soruların cevaplarını almaya çalışıyoruz Gamze'den. Peki, çok fazla soru var. Şunu sorayım, hızlı hızlı geçelim soruları. Ben diyelim görsel sanatlar okudum. Birincisi, bu dallara bağlı olan hangi alt dallar var?
1: Grafik tasarımı var, endüstri ürünleri tasarımı var, seramik var, heykel var, fotoğrafçılık var, resim var ana şey olarak zaten. Tekstil tasarımı var ve bunların altında da çok küçük meslekler de oluşuyor. Mesela moda tasarımda desinatörlük diye bir bölüm var. Evet, desinatörlük diye bir meslek var.
0: Nedir yani desinatörlük?
1: Desen tasarlıyorsunuz. Bu kumaşlarımızın üzerindeki, çarşaflarımızın, perdelerimizin, halılarımızın üzerindeki desenleri tasarlayan kişiler.
0: Gençler, siz tasarlar mısınız halı? Şöyle bir mousepad falan tasarlayıp gönderseniz yani.
1: Evet, her şeyin
0: yani.
1: Üzerinde. Sadece bu söylediklerim tabii değil. Daha çok fazla örnek var bununla ilgili.
0: Maillerde görelim, bir böyle tasarladığınız bir şeyler falan gelir mi öyle mailler acaba, bilemedim.
1: Evet, güzel örnekler alabiliriz.
0: Evet, şimdi gençlerden gelen güzide sorumuzu soruyorum. Sanata dijital sanatla başlayabilir miyim? iPad'le çizeceğim, ben istemiyorum kara kalem.
1: Başlanabilir ama yine biraz önceki sorunun soruyla bağlantılı şekilde bir cevap vereceğim. Temel eğitim, temel sanat eğitimi diyoruz biz buna. Temel sanat eğitimi kesinlikle bizi geliştiren bir şey. Elimizi, kas yapımızı çalıştırmak, beyinle bağlantıyı oluşturmak bizim için çok önemli. Sonrasında daha pratik fikirler, daha özgün fikirler ortaya atabiliyoruz. Tabii ki gözlem yaparak, araştırarak, inceleyerek, bakmak, görmek, bunu uygulamak öncelikle bedenen, fiziki olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında tabii ki dijital düzeyde çok güzel ürünler ortaya çıkarabiliriz. Ama temel eğitim bizim için çok önemli.
0: Benim anladığım birincisi motor kasların gelişimiyle alakalı bir durum var.
1: Çok önemli.
0: Onu tablette de çizeceksiniz. Onun kalemine de hakim olmak için tutabilir durumda olmanız gerekiyor. İkincisi gördüğünüz şeyi çizebilmeniz gerekiyor ya da aklınızdaki şeyi çizebilmeniz gerekiyor. Doğru çizgilendirme için, doğru bir şekilde yapabilmek için mesela oyun karakteri de tasarlıyor olsanız yine anatomi bilmek zorundasınız.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü hani mesela omzunu daha geniş yapacaksınız ki daha güçlü dursun diyelim. Hı hı. Bunun için normaldeki omuz oranını biliyor olmanız lazım ki.
1: Evet.
0: Hani genişi ne kadar geniş oluyor? Sonuçta rastgele bir şekilde çizilmiyor herhalde. Yoksa böyle ucube gibi acayip ucuyup bir şeyler
1: evet.
0: olur yani.
1: Sonrasında ortaya çok sağlam düzgün bir yapı çıkmadığı için. Yani şöyle düşünelim. İnşaatın öncelikle hangi kısmını yapıyoruz? En başta.
0: Temel. Çatısını.
1: Bir temel atıyoruz değil mi?
0: Hayır, atmayacağım. Doğrudan çatıyı koyacağım.
1: İşte sonrasında o yüzden depremler ortaya çıkıyor ne yazık ki.
0: Deprem çıkıyor da yıkılmayabilirdi de.
1: Evet, ama her zaman yıkılması mümkün. O yüzden temeli doğru bir şekilde öğrenmek, iskelet yapısını doğru bir şekilde öğrenmek, bir mangayı, bir çizgi romanı oluşturmak için, iyi bir moda tasarımcı olmak için öncelikle iskelet yapısını, kas yapısını doğru bir şekilde öğrenmemiz şart.
0: O zaman mesela oyun alanı tasarladığım zaman da perspektif mi bilmem gerekiyor?
1: Kesinlikle öyle.
0: Ama illa 3 boyutlu olmuyor. Mesela 2 boyutlu da yapabilirim oyunları.
1: 2 boyutlu da yapabilirsiniz. Tabii ki bu bir tercih ama daha ben özgür olmak istiyorum, daha farklı tasarımlar oluşturmak istiyorum diyorsanız o zaman perspektif öğrenmemiz de bizim yararımız olacaktır.
0: Anladık, tamam. Perspektiften ve anatomiden kaçış yok, onu anladım. Renk bilgisinden de anladığım kadarıyla kaçış yok. Yoksa yine rastgele bir şeyler giydirince o karakterlere aynı etkiyi oluşturamıyoruz. Tamam, peki dijitalle bu kadar oluyormuş. Boyaları da rastgele atmayacağız, onu da anladım. Peki. Peki, bir de böyle bu konularla alakalı ne gibi meslekler yapılabildiğini sormuşlar. Ne gibi mesleklerimiz var? Tabii akademisyen olabiliriz, öğretmen olabiliriz. Tamam, bunları geçiyoruz. Desinatörlük dedik, desen tasarlayabiliyoruz. Endüstri ürünleri ürünleri tasarımcıları bardak çanak tasarlıyor.
1: Evet. Günlük olarak kullandığımız birçok ürünü tasarlayan kişiler.
0: Beni topa tutacaklar. Ne biz bardak çanak mı tasarlıyoruz? Hayır tabii
1: ergonomisi,
0: ki böyle değil.
1: Gerçekten rahat mı, kullanışlı mı, uzun ömürlü mü? Bunları da çözümlüyorsunuz. Yani bu mesleğin içerisinde olduğunuzda bunları da çözümlemiş oluyorsunuz, görmüş oluyorsunuz.
0: Tabii ki ben özellikle işi şakaya vuruyorum. Normalde endüstri ürünleri tasarımının iki dalı var. Bir tanesi daha teknik olarak mesela bir tablete bütün o iç aksamın nasıl yerleştirileceğiyle alakalı olarak teknik kısmıyla ilgilenenler var. Bir de bunun daha dıştan görsel kısmıyla ilgilenenler suyu içtiğiniz bardaktan, şişeden, oturduğunuz koltuğa her şeyi tasarlıyorsunuz.
1: Her şey.
0: Evet. Her şeyi en iyi verimi verebilecek şekilde en az malzemeyle hani optimize ederek tasarlamayı öğreniyorlar. Bu gerçekten çok ciddi bir
1: emek
0: alan.
1: İsteyen,
0: gerçekten.
1: Çok saatlerinizi harcamanız gereken. Yani güzel sanatların her bir alanı böyle. O yüzden bunu severek yapmayı tercih ediyorsanız bölümünüzü seçin.
0: Senin okuldayken ne gibi derslerin vardı? Mesela girdim ben bunu okuyacağım. Ne gibi dersler çıkacak benim karşıma?
1: Klasik sanatlar okudum ben ve ilk yıl bütün bölümler bunun içinde bir temel sanat eğitimi dersi alırız. Hepimiz aynı dersi alıyoruz. Çünkü bu hepimiz için gerekli olan bir şey. Yani bir fotoğraf bölümü okuyorsanız da, heykel bölümü de, resim bölümü de, grafik tasarımı da, mimar, iç mimarlık bölümü de bu temel sanat eğitimi dersini alması gerekiyor. Hepimiz için en başta gerekli olan derslerden bir tanesi.
0: Bu temel sanat mı böyle sürekli düz çizgi çiziyorsunuz, sonra perspektif öğreniyorsunuz falan, tonlamayı öğreniyorsunuz, o bu muydu?
1: Tabii ki bu da var, evet, kesinlikle. Dokuları öğreniyoruz. Bir kompozisyonda dengeyi öğreniyoruz, oran orantıyı öğreniyoruz. Bir şeyi yapı bozumunu öğreniyoruz. Doğaya bakıyoruz aslına bakarsanız. Doğadaki güzel örnekleri o kadar mükemmel bir şekilde tasarlanmış ki her şey yaratıcımızın sağlayışıyla. Doğaya bakıyoruz, doğadaki büyük yapıdan küçük bir örnek alıp mesela bunlardan çok farklı şeyler üretiyoruz. Her alan kendine uygun şekilde tasarımlar oluşturuyor. Bir fotoğrafçı farklı bir detay görüyor, bir iç mimar farklı bir detay görüyor, resim bölümündeki çok farklı detay görüyor onda gerçekten. Benim bölümüm olarak plastik sanatlarda heykel bölümü de vardı. Heykel de okudum, heykel dersleri de aldım. Özgün baskı tasarımları, serigrafi, taş baskı, bunun gibi kaligrafi gibi alanlarda da derslerim vardı. Temel sanat dedik, kara kalem derslerimiz var. Modelden çizimler yapıyoruz çünkü canlı olarak da görmemiz gerekiyor gerçekten. Bu da çok önemli. Bu şekilde ama şöyle bir şey var. Sadece kendi alanınızda kısıtlı kalmak zorunda değilsiniz. Perspektif derslerimiz vardı mesela. Ben bundan çok keyif alıyordum ve bu konuda kendimi geliştirmeye karar verdim. Böyle boş zamanlarımda, derslerimin ve ödevlerimin olmadığı boş zamanlarımda perspektifle ilgili şeyler inceliyordum. Böyle küçük küçük çizmeye çalışıyordum. Biraz geliştirdim ve bununla ilgili desteğe ihtiyacı olan iç mimarlıkta arkadaşlarım olduğunda onların çizimlerinde de yardımcı oluyordum mesela. Evet.
0: Çok güzel.
1: Yani alanınızla kendinizi sınırlamayın demek istiyorum. Çünkü bunu bir bölümde de konuşmuştuk zaten. Mesleklerle alakalı. Sadece okuduğunuz mesleği yapmak zorunda değilsiniz. Farklı alanlara da yayılabilirsiniz. Farklı alanlarda da meslekleri düşünebilirsiniz.
0: Aynen öyle. Şu anda içinde bulunduğumuz dünyada gençler her şeyin sınırları o kadar böyle silik ki resimle başlayıp bir yandan moda tasarım yapabilirsiniz. Çünkü ufak ufak meslek içi eğitimlerle alanınızı genişletebiliyorsunuz.
1: Kesinlikle öyle.
0: Buradan moda tasarımı, buradan iç mimarlığa doğru yayılabiliyorsunuz. Zaten çift ana dal var, yan dal var. Bunlar tabii ki de yapılabilir. Başka şeyler de var. Nedir? Sahne dekor kostüm tasarımı
1: evet.
0: Var mesela. Bilmiyorum.
1: Şu an makyajla alakalı da mesela filmlerde bu konuyla alakalı da kendini geliştiren meslek olarak ilerleyen kişiler de var. Bu tamamen sizin hayal dünyanıza bağlı aslında bakarsanız. Bu şekilde kendinize çok farklı fikirleriniz varsa bir mesleğe dönüşebilir. Kısıtlamamanız gerekiyor. Esnek olun her zaman.
0: Bir de anladığım kadarıyla genel olarak sanatçılar yani ressamlar günümüzde sadece resim yaparak ilerleyemedikleri için tabii ki resim yaparlarsa kişisel sergilerini açabilirler. Önce toplu sergilerde yer alıyorlar. Sonra kişisel sergilerini açıyorlar. Ve bu şekilde hani sergi yaparak, ürünlerini satarak devam edebiliyorlar. Aynı şekilde dijital olarak da NFT
1: evet.
0: satabiliyorlar.
1: Bir reklam ve, mı oluyor acaba bilmiyorum ama.
0: Yok hayır canım, o da evet. Bir dijital olarak sanat biçimi ve bunu satabiliyorlar. Evet, bu şekilde kazanabiliyorlar. Yalnız şöyle bir şey var, NFT sanatçıları için belirli bir sertifika gerekecek bir yerden sonra ve eğer siz sanatla alakalı bir şey okumadıysanız kafanıza göre onu uydurup yapamayacaksınız. Çünkü çok fazla ürün kirliliği olacak, aşırı fazla ürün olmaya başlayacak. Bunu engellemeye çalışıyorlar. O yüzden sadece bu konularla alakalı eğitim almış olanlar bunu yapabilecek. O sertifikayla, o izinle. Ki bu da aslında mantıklı. Bunun haricinde sanıyorum ben okuldayken bizim vizelerimiz oluyordu. Böyle stres içerisinde sınava gidiyoruz. Ondan sonra asansöre biniyorum. Asansöre birisi biniyor. Vizem var diyor. O da stres içinde elinde bir tane tabak. Ne gastronomi ve mutfak sanatları okuyor. Bu
1: çok
0: da
1: keyifli.
0: Sana.
1: Evet.
0: Çok güzel. Böyle süslemiş falan. Üstünde de güzel kokuyor da güzel de yemek var. Sonuç olarak aslında günümüzde sanat her şeye uygulanabiliyor. Evet. Bir yemeğin bile sunumunu yaparken. Yani kesinlikle. Bile değil zaten yemek yapmak bir sanat da bunda da kullanılabiliyor. Yani mesele sadece resim yapmak değil.
1: Evet. Bununla ilgili araya girmek istiyorum. Şu anda mesela birçok heykeltıraş pastacılık bölümünde çok inanılmaz derecede yaratıcı, harika şeyler çıkarıyorlar gerçekten. Bununla, bu da bir meslek oldu mesela.
0: Evet. Hani böyle videolar var ya, bu pasta mı gerçek mi diye bakıyorsunuz. Evet. Onu yapabilmek için o kadar çok şey bilmeniz gerekiyor ki resimle alakalı.
1: Kesinlikle öyle.
0: Dediği gibi o perspektifi, o anatomiyi, çünkü onun yapısını, oranını bilmeniz lazım. Ondan sonra rengini nasıl tutturacağınızı bilmeniz lazım. Sonuçta sizin elinizde alın bu tam havuçla aynı renk olan bir turuncu diye vermiyorlar ki boyayı.
1: Evet.
0: Temel renklerde o boyalar ve siz kendi renklerinizi kendiniz oluşturuyorsunuz.
1: Oradaki karakterleri yapmak istediğiniz zaman anatomiyi, iskelet yapısını doğru bir şekilde biliyorsanız gerçeğine benzetmiş oluyorsunuz. Güzel bir şey. Ve farklı bir meslek alanı olan estetikle ilgili de artık doktorlar heykel dersleri, kara kalem dersleri almaya başladılar.
0: Şöyle bir şey, bu estetik cerrahlığından bahsediyoruz. Yani
1: evet.
0: Rekonstrüksiyon cerrahlığı, mesela burun ameliyatı yapacaklar ve heykel dersi alıyor ki o burnu anatomiye uygun bir şekilde törpüleyebilsin.
1: Yapılabilsin. Hatta bununla ilgili kendileri ürettikleri aletler de var birçok doktorun.
0: Kısacası artık dijitalden cerrahlığa böyle çok ciddi bir seviyede inanılmaz yayıldı. Cerrahlar da böyle dersler alıyor ki elleri hani titremesin ve motor kasları daha da gelişsin diye. Ya resim artık bambaşka bir noktaya gitti. Tamam, şimdi ben yetenekli olunca kursa gideceğim. Sonra
1: evet.
0: Eğer öğretmenim derse ki sen yeteneklisin.
1: Bu hangi alanla ilerlemek istediğinize de bağlı. Mesela farklı bir meslek okuyor olabilirsiniz ve baştan bir üniversite okumak istiyorsanız eğer, buna yönelik güzel sanatlar sınavlarına hazırlayan, üniversitenin bölümlerine hazırlayan bir kursa gitmeniz daha uygun olacaktır. Eğer sadece bunu hobi olarak yapmak istiyorsanız, o zaman hobi amaçlı bir kursa gitmeniz daha sağlıklı bir şekilde ilerlemenizi sağlayacaktır.
0: Evet, önümde var bir şeyler. Mesela takı tasarımı. Çok çekişi artık çeşitli malzemelerden takılar yapıp, eskiden sadece böyle bakır, gümüş falan filan da, şimdi epoksiden de galiba takı yapıyorlar.
1: Evet.
0: Hamurlardan yapıyorlar kurutup. Takı tasarımı, makreme üzerine resim, dikiş.
1: Bunları evde kendim etkinlikler yapmak istiyorum diyen kişiler için, bunu sadece bir bayanlar olarak sınırlamıyorum ben. Kadın erkek herkes olabilir. Çünkü artık iş hayatı dışında hobiyle ilgilenmemiz bizim için önemli demiştik. O yüzden bununla ilgili tuval workshopları, işte küçük heykeller, takı tasarımları, makreme üzerine resim ve dikiş yapımı, kasnak üzerine tüllerle tasarımlar yapma, cam boyama gibi, seramik gibi, farklı farklı yılbaşı konseptleri gibi workshoplar olabiliyor. Mum yapımı gibi workshoplar olabiliyor. Bunlarla ilgilenebiliriz.
0: Bunun haricinde son olarak, evet bir araya gideceğiz ama şunu da söylemek istiyorum. Sosyal medyanın da bu kadar yayılmasıyla, güçlenmesiyle şöyle bir şey oldu. Herkes yaptığı şeyleri satabiliyor. Yani ayakkabıyı tasarlayıp, yani ayakkabı beyaz olarak mesela bir gelin ayakkabısını alıyorlar. Sonra onun üzerine dekorasyon yapıyor, resim yapıyor, bir şeyler yapıyor ve onu o şekilde size geri gönderiyor. Ve bu bir gelir sağlama yöntemi, iş haline geldi.
1: Evet. Bir ayakkabı üzerine bir özel tasarımlar da bir iş haline geldi. Aynen, çok güzel.
0: Aynı şekilde masa örtülerini tasarlıyorlar. Tişörtler, tasarım tişörtler. Çünkü yaptığınız tasarımları bastırabiliyorsunuz. Aynı şekilde çantalar, her şey basılabiliyor. Kupaları tasarlayanlar, kahve içilen kupalardan bahsediyorum. Hı. Gerçekten yaptığınız her şey çok artık endüstri ürünü haline gelip satılabiliyor ve bundan geçiminizi kazanabiliyorsunuz.
1: Yapabilirsiniz.
0: Benim Türk Dili Edebiyatı okumuş ve benle birlikte yüksek lisans yapmış, benle birlikte Almanya'ya gelmiş bir arkadaşım vardı. O mesela takı tasarımı üzerine ve tasarımcı olarak ilerledi ve şu anda bambaşka bir şey yapıyor. Ne okuduğunuzla sanat hayatınızı değiştirebiliyor. Ne
1: sınırsız
0: okuduğunuzla yaptığınız iş uymuyor
1: şey.
0: Bazen. Çok uzattık bu bölümü, olsun. Şimdi kısa bir araya gidelim, sonra tekrar yeni sorularımızla birlikteyiz. Bu arada siz de bize sorularınızı yazın lütfen.
1: Baskabirdunya369@gmail.com.
0: Kısa bir aradan sonra
1: buradayız.

0: Radyo Light'tasınız. Tekrar hoş geldiniz. Başka bir dünyadayız.
1: Hoş geldiniz.
0: Hayatımızı renklendirmeye çalışan, başka bir dünyanın mümkün olduğunu bize anlatmaya çalışan programdayız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün resim ve görsel sanatlar hakkında konuşuyoruz. Gamze bir ressam ve bir görsel sanatlar öğretmeni ve bize gelen soruları cevaplandırmaya çalışıyoruz ve çokça sorumuz var. Şimdi deniyor ki ben yeteneğimi geliştirmek için günde ne kadar ya da haftada ne kadar çizim ya da resim yapmalıyım, ne kadar çalışacağım?
1: Bu size bağlı. Hedefiniz neyse, dediğim gibi eğer bir güzel sanatlar fakültesine, üniversiteye hazırlanıyorsanız ciddi şekilde emek harcamanız gerekiyor. En azından günde bir saat çizim yapmanız gerekiyor. Her şeyi gözlemlemeniz gerekiyor. Her şeyi, yani öğrenciler için, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için söylüyorum bunu. Gözlemlediğiniz, gördüğünüz, etrafınızdaki her şeyi lütfen çizin. Sizin için yararlı olacak, hazırlıklı olmuş olacaksınız. Fotoğraf makinesi olsun, bir kulaklık olsun, çanta, esnafı, çalışırken bir esnafı çizebilirsiniz, balıkçıyı çizebilirsiniz. Yani yaşamımızda, etrafımızda baktığımızda gördüğümüz her şeyi sorularda, güzel sanatlar fakültelerine girdiğinizde bu tarz sorular gelecek.
0: Bir de çok saçma bir şey araya sokuşturmak istiyorum. Bazen soruyu anlamamız çok önemli.
1: Evet.
0: Şöyle bir şey var, bir soru vardı. Diyor ki dinlenen birilerini, yol kenarında dinlenen birilerini çizin.
1: Evet.
0: Soru bu. Şimdi burada mesela bazı öğrenciler, yani sadece oturan birileri var, böyle çiziyor. Birisi oturan birilerinin yanına poşet çizmiş ve bu öğrenci geçebiliyor, sadece oturan kişileri çizenler geçemiyor. Neden?
1: Neden?
0: Çünkü diyor ki dinlenen ve dinlenmesi için yorulmuş olması lazım. Bunun arkasındaki o sahnede olabilecek şeyleri algılamak da sizin okumanızdan ve gerçekten dil yetisinden geçen bir şey.
1: Evet.
0: O yüzden sadece çizim yaparak da değil ama kendinizi her alanda, özellikle okuduğunuzu anlamak konusunda da geliştirmeniz gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle. İşte ben Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyacağım, işte resim okuyacağım, benim edebiyatla ne ilgim olabilir gibi asla lütfen düşünmeyin. Kesinlikle Nisan'ın anlattığı gibi size verilen sorulardaki cümleyi noktası noktasına, kelimesi kelimesine çok doğru şekilde yansıtmanız gerekiyor. Çok o cümleyi anlatan bir sahne göstermeniz gerekiyor ki yaklaşık 5000 kişinin önüne geçebilecek olun. Çünkü çok fazla sayıda kişi bu sınavlara giriyor.
0: Peki bir şey soracağım.
1: Evet.
0: Sen hatırlıyor musun? Sen sınava girerken sana ne sordular?
1: İllüzyon konusu soruldu mesela.
0: İllüzyon. Evet. Nedir illüzyon?
1: İllüzyon nedir? Bir edebiyatçı olarak sizce nedir?
0: Bir şey Nisan'ın olduğunu düşünüyorsun ama aslında başka bir şey olarak da algılanabiliyor.
1: Evet. Aynen öyle. İşte burada edebiyat konusu bizim önümüze, bize destek olacak bir şey olmuş oluyor. Eğer kitap okuyan biriyseniz, bu kelimeyi doğru algıladıysanız bununla ilgili çok orijinal fikirler ortaya çıkarabilirsiniz.
0: Ben şunu eklemek istiyorum. Sanatla alakalı, tasarımla alakalı herhangi bir şey yaparken sürekli biz bu programlarda söylüyoruz. Kendinizi rica ediyoruz, iyi tanıyın.
1: Evet, kendinizi yani, çok iyi tanıyın.
0: Çünkü özgündür sanat, biriciktir. Ve sizin bir tarzınız olmalı. Yoksa her şey böyle fason, fabrikadan çıkmış gibi birbirinin aynısı
1: olmaya başlar.
0: Zaten de her şey bu kadar fabrikasyon olduğu için tasarım bu kadar önemli hale geldi. O yüzden herkes artık kendi çantasını, kendi bir şeysini, sadece kendinde olan bir şeyler istiyor. Herkes bir şeyler tasarlamak peşinde. Öyle bakarsanız aynı dükkana gidip herkesin ev dekorasyonu aynı hale gelebiliyor. O yüzden herkes kendine işte bu çiçeği biraz şöyle yapayım, şuraya bunu katayım. Aynı şekilde yemek yaparken işte biraz bir şeyler ekeyim bunun üzerine, bir tane sos uydurayım peşinde herkes.
1: Kesinlikle.
0: Herkes bir şeyleri denemek, kendi varlığını bir şeyin içine koymak.

0: yapmak peşinde. O yüzden her ne yaparsanız yapın kendi stilinizi bulmanız gerekiyor. Ama kendi stilinizi bulmak için önce bunun yollarını, kurallarını doğru düzgün öğrenmeniz lazım. Bana ne, ben perspektif kullanmıyorum. İşte çünkü bakın şurada da perspektif yok. İyi bir bahane değil.
1: Değil. Kaçmayın. Evet. Öğrenmek için. Her zaman öğrenmek için kendinize yollar, fırsatlar arayın, sorun, danışın. Araştırın, inceleyin, uygulayın, emek harcayın. O zaman karşılığını çok güzel bir şekilde alıyorsunuz.
0: Bugün çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi geçiyoruz ne yapsak konusuna. Evet. Biliyorum sorular asla bitmeyecek. Belki bunun için başka bir bölüm daha yapabiliriz ama şu anda gelen bütün soruları yanıtlamamız mümkün olmadı süremiz içerisinde. Hı. Ne yapsak bölümümüzde şöyle bir şey var. En son ne zaman bir sergiye gittiniz? Hiç gidiyor musunuz sergiye? Ya da kendi alanınızda en son nereleri gezdiniz? Hangi web sitelerini gezdiniz? Eğer dijitalle ilgileniyorsanız.
1: Hangi sanatçı dikkatinizi çekti? Hangi çalışmalar sizi etkiledi gerçekten? Bunlar size farklı fikirler verebilir. Anlatılacak, konuşulacak bir konu olabilir. Keyifli olacaktır, emin olun.
0: Lütfen lütfen bir şeyle ilgilendiğinizi iddia ediyorsanız onun tarihiyle alakalı biraz bilgi edinin. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Sınava gelen öğrenciler geliyorlar. Diyorlar ki işte ben mesela moda tasarımı istiyorum. Sonra soruyorlar. Evet. Takip ettiğin 3 moda tasarımcısını söyle.
1: Evet, yok. Bir şey söyleyemezseniz o zaman sizin o alanla ilgili ilgilenmediğiniz kesinlikle anlaşılacaktır.
0: Ya da sahne dekor kostüm tasarımı. Tamam, o zaman diyor ki mesela romantik dönemde bir şey. Romantik dönemin ne olduğunu biraz biliyor olmanız lazım ki ortalama kostümleri nasıl kumaş kullanılırdı, işte etekleri uzundu ya da ne bileyim kolları nasıldı. Hani genel bir çerçeveyi biliyor olmanız gerekiyor ki daha sonrasında geliştirebilin. Çünkü hiçbir şey bilmeden o konuyu öğrenmek isteyip istemediğinizi nasıl anlayacaksınız?
1: Anlayamazsınız.
0: Öncelikle genel çerçevesini her şeyin bilmek gerekiyor. Bu yüzden kostüm tarihi, işte şu tarihi, bu tarihi dersleri var.
1: Evet. Şöyle de düşünmeyin lütfen. Ben zaten bunları okulda, üniversitede yani kazandığım zaman öğreneceğim. Evet, tabii ki öğreneceksiniz. Ama sizin önceliğinizi oluşturacak bir bilgi olarak karşınızdaki görecek hocalarınız ve o zaman öne çıkmış olacaksınız.
0: Ve size birkaç soru soracağım. Kendi yaşamınızın resmini yapabilir misiniz? Bundan bahsetmiştik. Eğer yapacak olsaydınız hangi renkler hakim olurdu? Ve yine eğer yapabilecek olsaydınız kimleri dahil ederdiniz bu tabloya? Ve neleri, hangi eşyaları dahil ederdiniz? Biraz en son ne zaman resim yapmaya çalıştınız? Bu hani bir oyun var ya, bazı kelimeleri anlatmaya çalışıyorsunuz o kelimeleri söylemeden falan. Onun bir çizim şeyi var, ben hatırlıyorum da kendim. Yine çöp adamlarımla, müthiş çöp adamlarımla derdimi anlatmaya çalıştığım şeyler çiziyordum. Ondan beridir de sanırım bir şey çizmedim. Ben de gidip bir şeyler çizmeye çalışacağım. Lütfen bu aralar bir şeyler çizmeye çalışalım. Gamze herhalde en son 5 dakika önce bir şey çizdi, ne? Çünkü bir şey de dinlediği zaman sürekli eli oynuyor yani. O yüzden sizler de lütfen eğer bir şeyler çizmek istiyorsanız hadi bir cesaret, elinizde bir kağıt kalem alın ya da yani eğer tablette çizecekseniz tablet kalemini, fark etmez. Ve eğer güzel bir şeyler çıkıyorsa bize de gönderin lütfen, biz de paylaşın.
1: Paylaşın bizimle.
0: Adresimizi hatırlatalım.
1: baskabirdunya369@gmail.com.
0: Bugün de bizden bu kadar. Bir sonraki başka bir dünyada yine hayatımıza başka renkler katmak için, alanımızı başka şekilde genişletmek için ve başka bir dünyanın mümkün olduğunu bir kez daha görmek ve göstermek için, ışık olmak için, tuz olmak için tekrar bir arada olacağız. Bugünlük bu kadar. Sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Lütfen hayatınıza daha çok renk katın. Başka bir dünya mümkündür. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 13. Bölüm Barnaba ile Saul'un görevlendirilmesi.
1: Antakya'daki kilisede peygamberler ve öğretmenler vardı. Barnaba, Niger denilen Şimon, Kireneli Lucius, bölge kralı Herodes'le birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul. Bunlar Rab'be tapınıp oruç tutarlarken kutsal ruh kendilerine şöyle dedi. Barnaba ile Saul'u kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın. Böylece oruç tutup dua ettikten sonra Barnaba ile Saul'un üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler.
0: Kıbrıs'ta.
1: Kutsal ruhun buyruğuyla yola çıkan Barnaba ile Saul, Selefkiye'ye gittiler. Oradan da gemiyle Kıbrıs'a geçtiler. Salamis'e varınca Yahudilerin avralarında Tanrı'nın sözünü duyurmaya başladılar. Yuhanna'yı da yardımcı olarak yanlarına almışlardı. Adayı baştan başa geçerek Baf'a geldiler. Orada büyücü ve sahte peygamber Bar Yeşu adında bir Yahudi ile karşılaştılar. Bar Yeşu, vali Sergius Paulus'a yakın biriydi. Akıllı bir kişi olan vali, Barnaba ile Saul'u çağırtıp Tanrı'nın sözünü dinlemek istedi. Ne var ki Bar Yeşu, büyücü anlamına gelen öbür adıyla Elimas, onlara karşı koyarak valiyi iman etmekten caydırmaya çalıştı. Ama kutsal ruhla dolan Saul, yani Paulus, gözlerini Elimas'a dikerek, ''Ey iblisin oğlu'' dedi. ''Yüreğin her türlü hile ve sahtekarlıkla dolu. Doğru olan her şeyin düşmanısın. Rabbin düz yollarını çarpıtmaktan vazgeçmeyecek misin? İşte şimdi Rabbin eli sana karşı kalktı. Kör olacaksın, bir süre gün ışığını göremeyeceksin.'' O anda adamın üzerine bir sis, bir karanlık çöktü. Dört dönerek elinden tutup kendisine yol gösterecek birilerini aramaya başladı. Olanları gören vali, Rab'le ilgili öğretiyi hayranlıkla karşıladı ve iman etti.
0: Pisidya sınırındaki Antakya'da.
1: Pavlus'la beraberindekiler, Baf'tan denize açılıp Pamfilya bölgesinin Perge kentine gittiler. Yuhanna ise onları bırakıp Yeruşalim'e döndü. Onlar Perge'den yollarına devam ederek Pisidya sınırındaki Antakya'ya geçtiler. Şabat günü Havra'ya girip oturdular. Kutsal yasa ve peygamberlerin yazıları okunduktan sonra Havra'nın yöneticileri onlara ''Kardeşler, halka verecek bir öğüdünüz varsa buyurun konuşun.'' diye haber yolladılar. Paulus ayağa kalktı, eliyle bir işaret yaparak ''Ey İsrailliler ve Tanrı'dan korkan yabancılar, dinleyin.'' dedi. ''Bu halkın yani İsrail'in Tanrısı bizim atalarımızı seçti ve Mısır'da gurbette yaşadıkları süre içinde onları büyük bir ulus yaptı. Sonra güçlü eliyle onları oradan çıkardı, çölde yaklaşık 40 yıl onlara katlandı. Kenan ülkesinde yenilgiye uğrattığı 7 ulusun topraklarını İsrail halkına miras olarak verdi. Bütün bunlar aşağı yukarı 450 yıl sürdü. Sonra Tanrı, Peygamber Samuel'in zamanına kadar onlar için hakimler yetiştirdi. Halk bir kral isteyince Tanrı onlar için Benyamin oymağından Kiş oğlu Saul'u yetiştirdi. Saul 40 yıl krallık yaptı. Tanrı onu tahttan indirdikten sonra onlara kral olarak Davut'u başa geçirdi. Onunla ilgili şu tanıklıkta bulundu. İşay oğlu Davut'u gönlüme uygun bir adam olarak gördüm. O her istediğimi yapar. Tanrı verdiği sözü tutarak bu adamın soyundan İsrail'e bir kurtarıcı İsa'yı gönderdi. İsa'nın gelişinden önce Yahya bütün İsrail halkını tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Yahya görevini tamamlarken şöyle diyordu. Beni kim sanıyorsunuz? Ben Mesih değilim ama o benden sonra geliyor. Ben onun ayağındaki çarığın bağını çözmeye bile layık değilim. Kardeşler, İbrahim'in soyundan gelenler ve Tanrı'dan korkan yabancılar, bu kurtuluş bildirisi bize gönderildi. Çünkü Yeruşalem'de yaşayanlar ve onların yöneticileri İsa'yı reddettiler. Onu mahkum etmekle her Şabat günü okunan peygamberlerin sözlerini yerine getirmiş oldular. Onda ölüm cezasını gerektiren herhangi bir suç bulamadıkları halde Pilatus'tan onun idamını istediler. Onunla ilgili yazılanların hepsini yerine getirdikten sonra onu çarmıhtan indirip mezara koydular. Ama Tanrı onu ölümden diriltti. İsa daha önce kendisiyle birlikte Celile'den Yeruşalim'e gelenlere günlerce göründü. Bu kişiler şimdi halka onun tanıklığını yapıyor. Biz de size müjdeyi duyuruyoruz. Tanrı İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. İkinci mezmurda da yazıldığı gibi, sen benim oğlumsun, bugün ben sana baba oldum. Tanrı, onu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir. Size Davut'a söz verdiğim kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim. Bunun için başka bir yerde de şöyle der. Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Davut, kendi kuşağında Tanrı'nın amacı uyarınca hizmet ettikten sonra gözlerini yaşama kapadı. Ataları gibi gömüldü ve bedeni çürüyüp gitti. Oysa Tanrı'nın dirilttiği kişinin bedeni çürümedi. Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, iman eden herkes Musa'nın yasasıyla aklanamadığınız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Dikkat edin, peygamberlerin sözüne ettiği şu durum sizin başınıza gelmesin. Bakın, siz alay edenler, şaşkına dönüp yok olun. Sizin gününüzde bir iş yapıyorum. Öyle bir iş ki biri size anlatsa inanmazsınız. Paulus da Barnaba Havra'dan çıkarken halk onları bir sonraki Şabat günü aynı konular üzerinde konuşmaya çağırdı. Havra'daki topluluk dağılınca Yahudiler ve Yahudiliğe dönüp Tanrı'ya tapan yabancılardan birçoğu onların ardından gitti. Paulus da Barnaba onlarla konuşarak onları devamlı Tanrı'nın lütfunda yaşamaya özendirdiler. Ertesi Şabat günü kent halkının hemen hemen tümü Rabbin sözünü dinlemek için toplanmıştı. Kalabalığı gören Yahudiler büyük bir kıskançlık içinde küfürlerle Pavlus'un söylediklerine karşı çıktılar. Pavlus'la Barnaba ise cesaretle karşılık verdiler. Tanrı'nın sözünü ilk önce size bildirmemiz gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize ve kendinizi sonsuz yaşama layık görmediğinize göre biz şimdi öteki uluslara gidiyoruz. Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştu. Yeryüzünün dört bucağına kurtuluş götürmen için seni uluslara ışık yaptı. Öteki uluslardan olanlar bunu işitince sevindiler ve Rabbin sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Böylece Rabbin sözü bütün yörede yayıldı. Ne var ki Yahudiler Tanrı'ya tapan saygın kadınlarla kentin ileri gelen erkeklerini kışkırttılar. Pavlus'la Barnaba'ya karşı bir baskı hareketi başlatıp onları bölge sınırlarının dışına attılar. Bunun üzerine Pavlus'la Barnaba onlara bir uyarı olsun diye ayaklarının tozunu silkerek Konya'ya gittiler. Öğrenciler ise sevinç ve kutsal ruhla doluydu.
0: 14. Bölüm Konya'da.
1: Aynı şekilde Konya'da da Yahudilerin havrasına giren Pavlus'la Barnaba öyle etkili konuştular ki hem Yahudilerden hem de Greklerden çok kişi iman etti. Ama inanmayan Yahudiler, öteki uluslardan olanları kardeşlere karşı kışkırtarak zihinlerini bulandırdılar. Orada uzunca bir süre kalan Pavlus'la Barnaba, Rab hakkında cesaretle konuşuyorlardı. Rab de onlara belirtiler ve harikalar yapma gücü vererek kendi lütfunu açıklayan bildiriyi doğruladı. Kent halkı ikiye bölündü. Bazıları Yahudilerin, bazıları da elçilerin tarafını tuttu. Yahudilerle öteki uluslardan olanlar ve bunların yöneticileri elçileri hırpalayıp taşa tutmak için düzen kurdular. Bunu öğrenen Pavlus'la Barnaba, Likaonya'nın Listra ve Derbe kentlerine ve çevre bölgeye kaçarak oralarda da müjdeyi yaydılar.
0: Listra ve Derbe'de.
1: Listra'da ayakları tutmayan bir adam vardı. Doğuştan kötürümdü, hiç yürüyemiyordu. Pavlus'un söylediklerini dinledi. Onu dikkatle süren Pavlus, iyileştirebileceğine imanı olduğunu görerek yüksek sesle ona ''Kalk, ayaklarının üzerinde dur.'' dedi. Adam yerinden fırlayıp yürümeye başladı. Pavlus'un ne yaptığını gören halk, Likaonya dilinde ''Tanrılar insan kılığına girip yanımıza inmiş.'' diye haykırdı. Barnaba'ya Zeus, Pavlus'a da konuşmada öncülük ettiği için Hermes adını taktılar. Kentin hemen dışında bulunan Zeus tapınağının kâhini, kent kapılarına boğalar ve çelenkler getirdi. Halkla birlikte elçilere kurban sunmak istedi. Ne var ki elçiler, Barnaba ile Pavlus bunu duyunca giysilerini yırtarak kalabalığın içine daldılar. ''Efendiler, neden böyle şeyler yapıyorsunuz?'' diye bağırdılar. ''Biz de sizin gibi insanız, aynı yaratılışa sahibiz. Size müjdeyi getiriyoruz. Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye yeri, göğü, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratan, yaşayan Tanrı'ya dönmeye çağırıyoruz. Geçmiş çağlarda Tanrı, bütün ulusların kendi yollarından gitmelerine izin verdi. Yine de kendini tanıksız bırakmadı. Size iyilik ediyor, gökten yağmur yağdırıyor, çeşitli ürünleriyle mevsimleri düzenliyor, sizi yiyecekle doyurup yüreklerinizi sevinçle dolduruyor. Bu sözlerle bile halkın kendilerine kurban sunmasını güçlükle engelleyebildiler. Ne var ki Antakya ve Konya'dan gelen bazı Yahudiler halkı kendi taraflarına çekerek Pavlus'u taşladılar. Onu ölmüş sanarak kentin dışına sürüklediler. Ama öğrenciler çevresinde toplanınca Pavlus ayağa kalkıp kente döndü. Ertesi gün Barnaba ile birlikte Derbe'ye gitti. O kentte de müjdeyi duyurup birçok öğrenci edindiler.
0: Antakya'ya dönüş.
1: Pavlus'la Barnaba daha sonra Listra, Konya ve Antakya'ya dönerek öğrencileri ruhça pekiştirdiler. İmana bağlı kalmaları için onlara cesaret verdiler. Tanrı'nın egemenliğine birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerekir diyorlardı. İmanlılar için her kilisede ihtiyarlar seçtiler. Dua ve oruçla onları inandıkları Rab'be emanet ettiler. Pisidya bölgesinden geçerek Pamfilya'ya geldiler. Perge'de Tanrı sözünü bildirdikten sonra Antalya'ya gittiler. Oradan gemiyle artık tamamlamış bulundukları görev için Tanrı'nın lütfuna emanet edildikleri yer olan Antakya'ya döndüler. Oraya vardıklarında inanlılar topluluğunu bir araya getirip Tanrı'nın kendileri aracılığıyla neler yaptığını, öteki uluslara iman kapısını nasıl açtığını anlattılar. Oradaki öğrencilerin yanında uzun bir süre kaldılar.
0: 15. Bölüm Yeruşalim'deki Toplantı.
1: Yahudiye'den gelen bazı kişiler Antakya'daki kardeşlere siz Musa'nın töresi uyarınca sünnet olmadıkça kurtulamazsınız diye öğretiyorlardı. Pavlus'la Barnaba bu adamlarla bir hayli çekişip tartıştılar. Sonunda Pavlus'la Barnaba'nın başka birkaç kardeşle birlikte Yeruşalim'e gidip bu sorunu elçiler ve ihtiyarlarla görüşmesi kararlaştırıldı. Böylece kilise tarafından gönderilenler öteki uluslardan olanların Tanrı'ya nasıl döndüğünü anlata Fenike ve Samiriye bölgelerinden geçerek bütün kardeşlere büyük sevinç verdiler. Yeruşalim'e geldiklerinde inanlılar topluluğu, elçiler ve ihtiyarlarca iyi karşılandılar. Tanrı'nın kendileri aracılığıyla yapmış olduğu her şeyi anlattılar. Ne var ki Ferisi mezhebinden bazı imanlılar kalkıp şöyle dediler. Öteki uluslardan olanlara sünnet etmek ve onlara Musa'nın yasasına uymalarını buyurmak gerekir. Elçilerle ihtiyarlar bu konuyu görüşmek için toplandılar. Uzunca bir tartışmadan sonra Petrus ayağa kalkıp onlara kardeşler dedi. Öteki uluslar müjdenin bildirisini benim ağzımdan duyup inansınlar diye Tanrı'nın uzun zaman önce aranızdan beni seçtiğini biliyorsunuz. İnsanın yüreğini bilen Tanrı, kutsal ruhu tıpkı bize verdiği gibi onlara da vermekle onları kabul ettiğini gösterdi. Onlarla bizim aramızda hiçbir ayrım yapmadı. İman etmeleri üzerine yüreklerini arındırdı. Öyleyse ne bizim ne de atalarımızın taşıyamadığı bir boyunduruğu öğrencilerin boynuna geçirerek şimdi neden Tanrı'yı deniyorsunuz? Bizler Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz. Onlar da öyle. Bunun üzerine bütün topluluk sustu ve Barnaba ile Pavlus'u dinlemeye başladı. Barnaba ile Pavlus, Tanrı'nın kendileri aracılığıyla öteki uluslar arasında yaptığı harikalarla belirtileri tek tek anlattılar. Onlar konuşmalarını bitirince Yakup söz aldı. Kardeşler beni dinleyin dedi. Simon, Tanrı'nın öteki uluslardan kendine ait olacak bir halk çıkarmak amacıyla onlara ilk kez nasıl yaklaştığını anlatmıştır. Peygamberlerin sözleri de bunu doğrulamaktadır. Yazılmış olduğu gibi, bundan sonra ben geri dönüp Davut'un yıkık konutunu yeniden kuracağım. Onun yıkıntılarını yeniden kurup onu tekrar ayağa kaldıracağım. Öyle ki geriye kalan insanlar, bana ait olan bütün uluslar Rab'bi arasınlar. Bunları ta başlangıçtan bildiren Rab işte böyle diyor. Bu nedenle kanımca öteki uluslardan Tanrı'ya dönenlere güçlük çıkarmamalıyız. Ancak putlara sunulup murdar hale gelen etlerden, fuhuştan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve kandan sakınmaları gerektiğini onlara yazmalıyız. Çünkü çok eski zamanlardan beri Musa'nın sözleri her kentte duyurulmakta, her şabat günü havralarda okunmaktadır.
0: Öteki uluslardan olan imanlılara mektup.
1: Bunun üzerine bütün inanlılar topluluğuyla elçiler ve ihtiyarlar kendi aralarından seçtikleri adamları Pavlus ve Barnaba ile birlikte Antakya'ya göndermeye karar verdiler. Kardeşlerin önde gelenlerinden Barsabba denilen Yahuda ve Silas'ı seçtiler. Onların eliyle şu mektubu yolladılar. Kardeşleriniz olan biz elçilerle ihtiyarlardan, öteki uluslardan olup Antakya, Suriye ve Kilikya'da bulunan siz kardeşlere selam. Bizden bazı kişilerin yanınıza geldiğini, sözleriyle sizi tedirgin edip aklınızı karıştırdığını duyduk. Oysa onları biz göndermedik. Bu nedenle aramızdan seçtiğimiz bazı kişileri, sevgili kardeşlerimiz Barnaba ve Pavlus'la birlikte size göndermeye oy birliğiyle karar verdik. Bu ikisi, Rabbimiz İsa Mesih'in adı uğruna canlarını gözden çıkarmış kişilerdir. Kararımız uyarınca size Yahuda ile Silas'ı gönderiyoruz. Onlar aynı şeyleri sözlü olarak da aktaracaklar. Kutsal Ruh ve bizler gerekli olan şu kuralların dışında size herhangi bir şey yüklememeyi uygun gördük. Putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve fuhuştan sakınmalısınız. Bunlardan kaçınırsanız iyi edersiniz. Esen kalın. Adamlar böylece yola koyulup Antakya'ya gittiler. Topluluğu bir araya getirerek onlara mektubu verdiler. İmanlılar mektuptaki yüreklendirici sözleri okuyunca sevindiler. Kendileri peygamber olan Yahuda ve Silas birçok konuşmalar yaparak kardeşleri yüreklendirip ruhça pekiştirdiler. Bir süre orada kaldıktan sonra kendilerini göndermiş olanların yanına dönmek üzere kardeşler tarafından esenlikle yolcu edildiler. Pavlus da Barnaba ise Antakya'da kaldılar. Birçoklarıyla birlikte öğretip Rabbin sözünü müjdelediler.
0: Pavlus da Barnaba arasında anlaşmazdık.
1: Bundan bir süre sonra Pavlus Barnaba'ya, Rabbin sözünü duyurduğumuz bütün kentlere dönüp kardeşleri ziyaret edelim, nasıl olduklarını görelim dedi. Barnaba, Markos denilen Yuhanna'yı da yanlarında götürmek istiyordu. Ama Pavlus, Pamfilya'da kendilerini yüzüstü bırakıp birlikte göreve devam etmeyen Markos'u yanlarında götürmeyi uygun görmedi. Aralarında öylesine keskin bir anlaşmazlık çıktı ki birbirlerinden ayrıldılar. Barnaba, Markos'u alıp Kıbrıs'a doğru yelken açtı. Silas'ı seçen Pavlus ise kardeşlerce Rabbin lütfuna emanet edildikten sonra yola çıktı. Suriye ve Kilikya bölgelerini dolaşarak inanlı topluluklarını pekiştirdi.
0: 16. Bölüm Timoteos, Pavlus da Silas'a katılıyor.
1: Pavlus, Derbe ve Listra'ya da uğradı. Listra'da Timoteos adında bir İsa öğrencisi vardı. Annesi imanlı bir Yahudi, babası ise Grek'ti. Listra ve Konya'daki kardeşler ondan övgüyle söz ediyorlardı. Timoteos'u kendisiyle birlikte götürmek isteyen Pavlus, oralarda bulunan Yahudiler yüzünden onu sünnet ettirdi. Çünkü hepsi babasının Grek olduğunu biliyordu. Kent kent dolaşarak Yeruşalem'deki elçilerle ihtiyarların aldığı kararları imanlılara iletiyor, bunlara uymalarını istiyorlardı. Böylelikle toplulukların imanı güçleniyor ve sayıları günden güne artıyordu.
0: Pavlus'un Makedonya ile ilgili görümü.
1: Kutsal Ruh'un Tanrı sözünü Asya ilinde yaymalarını engellemesi üzerine Pavlus da arkadaşları Frikya ve Galatya bölgesinden geçtiler. Misya sınırına geldiklerinde Bitinya bölgesine geçmek istediler. Ama İsa'nın ruhu onlara izin vermedi. Bunun üzerine Misya'dan geçip Troas kentine gittiler. O gece Pavlus bir görüm gördü. Önünde Makedonyalı bir adam durmuş ona yalvarıyordu. Makedonya'ya geçip bize yardım et diyordu. Pavlus'un gördüğü bu görümden sonra hemen Makedonya'ya gitmenin bir yolunu aradık. Çünkü Tanrı'nın bizi müjdeyi oradakilere duyurmaya çağırdığı sonucuna varmıştık.
0: İdya'nın iman etmesi.
1: Troas'tan denize açılıp doğru Semadirek adasına, ertesi günde Neapolis'e gittik. Oradan da Filipi'ye geçtik. Burası bir Roma yerleşim merkezi ve Makedonya'nın o bölgesinde önemli bir kentti. Birkaç gün bu kentte kaldık. Şabat günü kent kapısından çıkıp ırmak kıyısına gittik. Orada bir dua yeri olacağını düşünüyorduk. Oturduk, orada toplanmış kadınlarla konuşmaya başladık. Bizi dinleyenler arasında Tiyatira kentinden Lidya adında bir kadın vardı. Mor kumaş ticareti yapan Lidya, Tanrı'ya tapan biriydi. Pavlus'un söylediklerine kulak vermesi için Rab onun yüreğini açtı. Lidya, ev halkıyla birlikte vaftiz olduktan sonra bizi evine çağırdı. Beni Rabbim bir inanlısı kabul ediyorsanız gelin evimde kalın dedi ve bizi razı etti.
0: Müzik.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
0: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
1: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.
2: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardım edin.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.